düzenlemesi Lev Atomyan'a ait olan Dmitri Shostakovich'in 1 numaralı suitini Bournemouth Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Topluluğun 20 Temmuz 2025 tarihli konseri Maurice Ravel'in Soler için piyano konçertosuyla devam ediyor. Solist Nicholas McCarthy.

Elvis Ravel'in sol el için piyano konçertosunu solist Nicholas McCarthy ve Bournemouth Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Piyanist bis parçası olarak Alexander Scriabin'in sol el için 2 numaralı nocturnünü seslendirmek üzere tekrar sahneye davet ediliyor.

Alexander Scriabin'in sol el için 2 numaralı nocturnünü Bournemouth Senfoni Orkestrası'nın solisti olarak sahne alan piyanist Nicholas McCarthy seslendirdi. Topluluğun 20 Temmuz 2025 tarihli konseri William Bolton'un birinci senfonisiyle sona eriyor.

Bolton'ın Si bemol minör 1. senfonisini Mark Wigglesworth yönetiminde sahne alan Bournemouth Senfoni Orkestrası'nın 20 Temmuz 2025 tarihli konser kaydından dinlediniz. Programımız Maurice Ravel'in Sol Majör 2 numaralı keman sonatıyla devam ediyor.

Ravel'in sol majör 2 numaralı keman sonatını kemancı Johann Dalene ve piyanist Charles Owen seslendirdi. Programımızın bu bölümü Orlando Gibson'a ait Aksın Ağır Ağır Gözyaşları başlıklı eserle sona eriyor. William Bolton düzenlemesiyle dinliyoruz.

Rönesans döneminin İngiliz bestecilerinden Orlando Gibson'ın Aksın Ağır Ağır Gözyaşları başlıklı eserinin William Bolton'a ait düzenlemesini Gabrieli Konsor Topluluğu'ndan dinlediniz. Euro Radyo Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

Radyo 3 Notturna gece yayını devam ediyor. Frédéric Chopin'in solo piyano için 1837 yılında yayınlanan Opus 32 serisinden 1 ve 2 numaralı nocturne'leri ve Litvanyalı klasik dönem bestecisi Maciej Radziwill'in orkestra için re majör divertimentosunu dinleyebileceğiniz programımızın son bölümüne romantik dönem bestecilerinden Karl Reinecke'nin 1908 yılında kaleme aldığı re majör flüt konçertosu ile başlıyoruz. Solist Matej Zupan, David de Villiers yönetimindeki Slovenya Radyo Senfoni Orkestrası eşliğinde seslendiriyor.

Reinecke'nin 1908 tarihli Re majör flüt konçertosunu solist Matej Supan'la David de Villiers yönetimindeki Slovenya Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Robert Schumann'ın solo piyano için Opus 16 Kreisleriana adlı eseriyle devam ediyoruz.

Robert Schumann'ın Chopin'e ithaf ettiği ve en iyi yapıtlarından biri olarak kabul edilen Kreisleriana başlıklı eserini piyanist Jakub Kuzlik seslendirdi. Antonín Dvořák'ın Opus 72 Slav Dansları serisinden Re bemol majör 12 numaralı eser var sırada.

Charles Stanford'un Sonsuz Baba başlıklı motetini Stephen Klöber yönetimindeki BBC şarkıcıları seslendirdi. 1708-1752 yılları arasında yaşamış Alman besteci Anton Wilhelm Solnitz'in Opus 3 La Majör 4 numaralı sinfonya formundaki eseri var sırada.

Anton Wilhelm Solnit'sin Opus 3 La Majör 4 numaralı sinfonya formundaki eserini Musica ad Rhenum topluluğundan dinlediniz. Franz Grote'nin Piyano için İllüzyon başlıklı parçasıyla devam ediyoruz. Keman ve akordeonun girişiyle başlayan eseri Robert Kortgaard seslendiriyor.

Aslında besteci Franz Grote'nin aynı adlı film için 1941 yılında yazdığı İllüzyon başlıklı parçayı piyanist Robert Korkaç seslendirdi. Jacques-François Halévy'nin 1841 yılında kaleme aldığı Kıbrıs Kraliçesi adlı operasından bir düet var sırada.

Benjamin Butterfield ve bariton Brett Polegato, Kanada Opera Orkestrası eşliğinde Jacques-François Halévy'nin Kıbrıs Kraliçesi adlı 1841 tarihli operasından bir düet seslendirdiler. Chopin'in Opus 32 serisinden 1 ve 2 numaralı nocturnlerle devam ediyoruz.

Chopin'in 1837 yılında yayınlanan Opus 32 serisinden 1 ve 2 numaralı nocturne'leri Amerikalı piyanist Kevin Kenner'ın yorumuyla dinlediniz. Programımız Litvanyalı klasik dönem bestecisi Maciej Radziwill'in orkestra için Re majör divertimentosuyla sona eriyor.

0: İspanyalı klasik dönem bestecisi Maciej Radziwill'in Re Majör Divertimentosunu Michael Klausa yönetimindeki Polonya Radyo Orkestrası seslendirdi. Euro Radyo Notturno programlar zincirini dinlediğiniz TRT Radyo 3 Notturno gece yayınının sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Saat 7.
2: Haberler.
0: İyi sabahlar, ben Tuğba Bezirgen. CHP'nin Kasım 2023'teki 38. olan kurultayının şaibeli olduğu iddiasıyla açılan davada mutlak butlan kararı çıktı. Kurultayın iptaline karar veren mahkeme, Özgür Özel'in tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminin görevi devralmasına hükmetti. Özgür Özel, mutlak butlan kararını Yargıtay'a taşıdıklarını açıkladı. Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yapacaklarını söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini aradığını belirten Özel, Kılıçdaroğlu'nun telefonuna henüz dönmedim dedi. Özgür Özel, parti genel merkezinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. İstinaf Mahkemesi'nin mutlak butlan kararıyla tedbiren CHP Genel Başkanı olarak görevlendirilen Kemal Kılıçdaroğlu, kararın bir ayrışma vesilesi değil, kenetlenme fırsatı olması gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, herkesi sükunete ve ortak akla davet ediyorum ifadesini kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'nin mutlak butlan kararını sorumluluk bilinciyle değerlendirmesi gerektiğini belirtti. Yargı kararını tanımıyoruz gibi açıklamaların boşuna olduğunu söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürdek, CHP kurultayına yönelik mutlak butlan kararının demokrasiye olan güveni pekiştiren bir karar olduğunu söyledi. Hangi parti olursa olsun delegenin iradesinin menfaat ve baskıyla sakatlanması kabul edilemez dedi. Bakan Gürdek, herkesin hukuki sürece saygı göstermesi gerektiğini belirtti. Katil İsrail'in alıkoyduğu 85'i Türk, 422 Sumut aktivisti Türk Hava Yolları'na ait uçakla Türkiye'ye getirildi. Aktivistler havalimanında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'le bazı yetkililerce karşılandı. Yaralı aktivistler ambulanslarla hastaneye taşındı. Soykırımcı İsrail ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye yönelik saldırılarına devam ediyor. Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Mila Denov, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sunduğu raporda bu ihlallere dikkati çekti. Katil İsrail'in bu sürecin ilerlemesi noktasında verdiği sözü yerine getirmediğini vurguladı. Amerika Birleşik

Devletleri ve İran arasındaki müzakere çıkmazı sürüyor. İran'ın ABD'ye yanıt verme hazırlığında olduğu bildirildi. Tahran, bizim tarafımızdan tüm yollar açık mesajını iletti. ABD Başkanı Donald Trump da İran konusunda ne kadar süre bekleyeceksiniz sorusunu yanıtladı. Trump, anlaşma için tam sınırdayız dedi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ise İran tarafından tüm yollar açık, baskıyla İran'ı teslim olmaya zorlamak hayalden başka bir şey değildir ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dünyada dengelerin değiştiğini ifade etti. Türkiye'nin yeni dönemin etkili aktörlerinden biri olarak öne çıktığını söyledi. Erdoğan, ülkemizi her alanda kilit konuma getirmeye çalışıyoruz dedi. Türkiye'nin barış ve istikrarı savunmaya devam edeceğinin altını çizdi. İzmir'de Efes 2026 tatbikatında konuşan Erdoğan, Türk ordusu küresel barışın en önemli güvencesidir vurgusu yaptı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, Türk savunma sanayindeki yerli üretime dikkat çekti. Türkiye'nin insansız hava aracı üretiminde dünya lideri olduğunu vurguladı Bakan Kacır, girişimcilik ekosistemimizi dünyada ilk 10 arasına taşıyacağız dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi uyuşturucuyla mücadelede kararlılık mesajı verdi. Uyuşturucuyla mücadelede ünlü ünsüz diye bir ayrımın olmadığını söyledi. Bakan Çiftçi, faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması için de tüm imkanların seferber edildiğini belirtti. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu 25 şüpheliye yönelik uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 20 kişi gözaltına alındı. 20 şüpheliden 9'u sağlık kontrolü ve adli tıp kurumuna sevk sonrası serbest bırakıldı. 11 kişi ise adliyeye mevcutlu olarak sevk edildi. Kocaeli Dilovası'nda 7 çalışanın hayatını kaybettiği kozmetik fabrikasındaki patlamayla ilgili davaya devam edildi. 3 sanığın tahliyesine, 5 sanığın ise tutukluluk halinin devamına karar verildi. Hatay'da da sağanak sele dönüştü. 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Sele kapılan 2 kişi için arama çalışmaları sürüyor. Samandağ geneliyle Antakya'daki 5 okulda eğitime 1 gün ara verildi. Ekiplerin hasar tespit çalışması sürüyor. Yüz binlerce hacı adayının kutsal topraklara yolculuğu başladı. Suudi Arabistanlı yetkililer, ibadetlerin kolaylıkla gerçekleştirilmesi için hazırlıklarını tamamladı. Orta Amerika ülkesi Honduras'ta tansiyon yükseldi. 2 ayrı silahlı saldırıda 6'sı polis, 24 kişi hayatını kaybetti. Haberleri sunduk.

Ludwig van Beethoven'ın Opus 58 4 numaralı sol majör piyano konçertosundan bölümler dinlediniz. Bruno Weil yönetimindeki Tafel Müzik Barok Orkestrası seslendirdi. Solist Jos van Immerseel'di.

Carl Philipp Emanuel Bach'ın 666 sayılı Sol Majör Senfonisinden bölümler dinlediniz. Bernard Fork yönetimindeki Berlin Müzik Akademisi Orkestrası seslendirdi.

Ludwig van Beethoven'ın Opus 36 2 numaralı Re majör senfonisinden bölümler sunduk. Bernard Fork yönetimindeki Berlin Müzik Akademisi Orkestrası seslendirdi.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın 185 köhel sayılı Re majör serenadından bölümler dinlediniz. Janosch Rolla yönetimindeki Franz Liszt Oda Orkestrası seslendirdi.

Johann Nepomuk Hummel'in 49 sayılı Mi Majör Trompet Konçertosu'ndan bölümler dinlediniz. Howard Shelley yönetimindeki Londra Mozart solistleri seslendirdi. Solist Urban Agnast'tı.

Arcangelo Corelli'nin Opus 6 5 numaralı Si bemol majör Concerto Grosso'sunu dinlediniz. Peter Jan Belder yönetimindeki Musica Amphion seslendirdi. TRT Radyo 3'te Ankara Radyosu yapımı Radyo 3 Sabah'ın sonuna geldik. Programı hazırlayanlar Zeynep Vural ve Alperay Tuğcular, teknik yapımda Seval Köksal ve ben Hafize Okan, müzik dolu günler dileğiyle. Hoşçakalın.

klasik müzikle dünya turunda sizlerle birlikteyiz. Ralph Vaughan Williams ve Edward Elgar'ın eserleri eşliğinde İngiltere yolculuğumuz başlıyor. Ralph Vaughan Williams, 20. yüzyıl İngiliz müziğinin temsilcilerinden biridir. İngiliz halk müziğinden, kırsal yaşamdan ve ülkesinin tarihsel atmosferinden beslendiği eserleriyle tanınır. Vaughan Williams'ın 2 numaralı Londra Senfonisi, Fransa'da savaşta ölen İngiliz besteci George Butterworth'a ithaf edilmiştir. Müzik yazarları 1914 yılında bestelenen eserin konusunu şöyle açıklar. Birinci bölümde Londra uyanmakta ve Thames Nehri yavaşça akmaktadır. Şehir canlanmaya başlar. İkinci bölümde şehrin sisli ve nemli atmosferi tasvir edilir. Üçüncü bölüm Thames Nehri kıyısında bir cumartesi akşamını, Londra'nın gece hayatını, koşuşturan insanları tasvir eder. Son bölümde ise şehrin ünlü saat kulesi Big Ben'in sesi duyulur. Eser Thames Nehri'nin akışıyla biter. Şimdi sizlere Williams'ın Londra Senfonisi'nin 1., 2. ve 3. bölümlerini sunuyoruz. Andrew Menz yönetiminde Liverpool Kraliyet Senfoni Orkestrası seslendiriyor.

Ralph Vaughan Williams'ın Londra Senfonisi'nin 1., 2. ve 3. bölümlerini dinlediniz. Andrew Menz yönetiminde Liverpool Kraliyet Senfoni Orkestrası seslendirdi. Edward Elgar da İngiliz müziğinin önemli bestecilerindendir. 1857 yılında doğan geç romantik dönemin temsilcilerinden biri olan Elgar da Williams gibi eserlerinde İngiliz kültürünü, doğasını ve şehir yaşamını yansıtır. Cockaigne Uvertürü, bestecinin Londra'dan ilham alarak yazdığı canlı ve renkli orkestra eseridir. 1901 yılında tamamlanan bu uvertür, Edward dönemi Londra'sının canlılığını, hareketli sokaklarını ve sosyal yaşamını anlatır. Eserin başlığındaki Cockaigne sözcüğü, ortaçağ Avrupa folklorundan gelen hayali bir ülkenin adıdır. İngilizce'de genellikle Land of Cockaigne olarak geçer. Bolluğun, rahatlığın, eğlencenin ve kaygısız yaşamın simgesi, renkli bir hayal ülkesi olarak anlatılır. Elgar bu eserinde Londra'yı yalnızca büyük bir şehir olarak değil, aynı zamanda enerjik ve renkli bir yaşam alanı olarak tasvir eder. Şimdi sizlere Elgar'ın bu eserini sunuyoruz. Sir Georg Solti yönetiminde Londra Filarmoni Orkestrası seslendiriyor.

Edward Elgar'ın Opus 40 Cocaine Uvertürünü dinlediniz. Sir Georg Solti yönetiminde Londra Filarmoni Orkestrası seslendirdi. Programımızda dinleyeceğiniz son eser Elgar'ın erken dönem eserlerinden biri. Bestecinin 1890'lı yılların başında bestelediği Opus 20 Yaylı Çalgılar için Mi Minör Serenadında büyük şehrin görkeminden uzak kırsal yaşamın sakinliği ve huzurlu atmosferi hissedilir. Eserin Allegro, Piacevole ve Allegretto bölümlerini dinliyorsunuz. Orfe Oda Orkestrası seslendiriyor.

0: Edward Elgar'ın Opus 20 Yaylı Çalgılar için serenadından iki bölümü Orf ve Oda Orkestrası seslendirdi. Ralph Vaughan Williams ve Edward Elgar'ın eserlerine yer verdiğimiz programımız burada sona erdi. Haftaya aynı gün ve saatte klasik müzikle dünya turunda Maurice Ravel ve Claude Debussy'nin eserleri eşliğinde Fransa'ya yapacağımız yolculukta birlikte olmak dileğiyle. Ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ramazan Özbay ve spikeriniz ben Emre Şimşek. Hepinize sağlıklı ve huzurlu bir gün diliyoruz. Müzikle kalın.
1: Klasik müzikle dünya turu. Programı hazırlayan Rabia Taşaltı.

0: programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi ile birlikte
1: pazar günleri 18-19 arası
0: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

0: Dünya sahne ve stüdyolarından.
1: Dünya sahne ve stüdyolarından programına hoş geldiniz. Ben programı hazırlayan ve sunan Ozan Binici. Minget dörtlüsünün Felix Mendelssohn'un tüm yaylı çalgılar dörtlülerine icra ettiği döngünün sonuncusu olan dördüncü albüm, geçtiğimiz haftalarda Classic Production Osnabrück etiketi altında yayınlandı. Bu albümde bestecinin ablası Fanny Mendelssohn'un tek yaylı çalgılar dörtlüsü de yer almakta. Adını 18. yüzyıl İspanyol filozofu Pablo Minguet'ten alan dörtlü, 2010 yılında prestijli Eco Classic, 2015 yılında ise Diapason D'Or ödülünü kazandı. Amadeus ve Alban Berg Quartet gibi seçkin topluluklardan etkilenen Minguet dörtlüsü, Köln ve Berlin Filarmoni konser salonları, Elbphilharmonie Hamburg, Amsterdam Konsertgebouw ve Londra'daki South Bank Center gibi dünyanın önde gelen kültür merkezlerinden ve Beethoven Fest Bonn, Mozart Fest Würzburg ve Kore'deki Tongyeon gibi seçkin festivallerden davetler aldı, Avrupa, Uzak Doğu, Kuzey ve Güney Amerika ve Kanada'da prestijli kültür merkezlerinde konserler verdi. Josef Suk, Heinrich von Herzogenberg, Emil Nikolaus von Reisnitzig ve Walter Bonfels'in tüm yaylı çalgılar dörtlerini içeren albümlere mühim övgüler alan, keman sanatçıları Audrey Isford ve Annette Reisinger, yolacı Ayda Kamensun ve çelist Matthias Dina'dan oluşan Minguet dörtlüsünün geçtiğimiz günlerde Alman plak şirketi Classic Production Osnabrück etiketi altında yayınlanan son albümlerinden bir kayda kulak veriyoruz. Sanatçılar, Felix Mendelssohn'un Opus 44 dizisinin 3. eserini, Mi bemol majör tondaki yaylı çalgılar dördülünü seslendiriyor. Eser 4 bölümden oluşmakta. 1. bölüm Allegro Vivace, 2. bölüm Scherzo Assai Leggero Vivace, 3. bölüm Adagio Non Troppo, 4. bölüm Molto Allegro Con Fuoco.

Minget dörtlüsünün geçtiğimiz günlerde Classic Production Osnabrück etiketi altında yayınlanan son albümünden bir kayda kulak verdik. Sanatçılar, Felix Mendelssohn'un Opus 44 dizisinin üçüncü eserini, Mi bemol majör tondaki yaylı çalgılar dördülünü seslendirdi.

0: TRT Radyo 3.
1: 2024 yılında Leeds Uluslararası Piyano Yarışması'nda altın madalya kazanarak önemli bir başarıya imza atan, aynı yıl Montreal Uluslararası Müzik Yarışması'nda elde ettiği büyük ödül ile yarışma tarihinde birincilik derecesini elde eden ilk Kanadalı olan Jaden Ozick-Jurko, ilk müzik derslerini Corey Ham ve Ian Parker'dan aldı. İleri düzey çalışmalarını ise Juilliard Müzik Okulu'nda Veda Kamplinski ile, Detmold Müzik Yüksekokulu'nda Jakob Loschner ile ve Santa Cecilia Ulusal Akademisi'nde Benedetto

Wigmore Hall ve Hamburg'daki Elbphilharmonie gibi seçkin kültür merkezlerinde ilk kez sahneye çıkacak. Montreal Senfoni Orkestrası ve İrlanda Ulusal Senfoni Orkestrası ile solist olarak ilk konserlerini verecek. Sanatçı, geçtiğimiz ay Naxos etiketi altında yayınlanan ve Alexander Scriabin'in erken dönem yapıtlarından 5. Piyano Sonatına Uzanan Yoldaki müzikal dilini ele aldığı albüm içeriğinde Rachmaninoff'un 1. Piyano Sonatına da yer veriyor. Bu albümden bir kayda kulak veriyoruz. Kanadalı sanatçı Jaden Azikjurku, Scriabin'in Opus 53 eser sayılı 5. Piyano Sonatını seslendiriyor.

Kanadalı piyanist Jaden Özek-Jurko'nun Naxos etiketi altında yayınlanan son albümünden bir kayda kulak verdik. Sanatçı Alexander Scriabin'in Opus 53 eser sayılı 5. piyano sonatını seslendirdi. Aynı albümden dinlemeyi sürdürüyoruz. Kanadalı piyanist Scriabin'in Mi bemol majör ve La bemol majör skerzosunu seslendiriyor.

0: 2024 yılında Leeds Uluslararası Piyano Yarışması'nda altın madalya kazanarak önemli bir başarıya imza atan, aynı yıl Montreal Uluslararası Müzik Yarışması'nda elde ettiği büyük ödül ile yarışma tarihinde birincilik derecesini elde eden ilk Kanadalı olan Jaden Isaac-Jurko'nun Naxos etiketi altında yayınlanan son albümünden bir kayda kulak verdik. Sanatçı Alexander Scriabin'in Mi Bemol Majör ve La Bemol Majör Scherzo'sunu seslendirdi. Bir Dünya Sahne ve Stüdyolarından programının daha sonuna geldik. Teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu, ses kayıtta Seval Köksal ve ben Ozan Binici mutlu bir gün geçirmenizi dileriz. Esen kalın.
1: Dünya Sahne ve Stüdyolarından.

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

Merhaba değerli dinleyenler. Klasik müziğin büyülü evreninde saklı güzelliklerle buluştuğumuz yolculuğun bu haftaki bölümüne hoş geldiniz. İlk konuğumuz, özellikle bale ve sahne müzikleriyle tanınan İngiliz besteci William Blizzard. Orkestra eserlerinde İrlanda ve İskoç halk müziği etkisi göze çarpan Blizzard'ı, Oboa'nın duygusal ve pastoral rengini öne çıkardığı zarif, atmosferik, iki kelt parçasıyla ağırlıyoruz.

0: İngiliz besteci William Blazard'ın obua ve orkestra için iki kelt parçasını Jill Grovetra, Alan Caxton yönetimindeki English Northern Philharmonia Orkestrası'nın eşliğiyle dinledik.
1: TRT Radyo 3.
0: 1920'lerin ortasında Vaughan Williams, İngiliz sanatının önemli isimlerinden biri olan Geoffrey Keynes'le tanışır. Keynes, şair ve ressam William Blake'in eserlerine tutkuyla bağlıdır ve onun Eyüp gravürlerinin yeni bir baskısını hazırlamaktadır. Keynes, besteciye bu gravürleri gösterir. Vaughan Williams bu resimlerden derinden etkilenir. Çünkü Blake'in Eyüp tasvirleri klasik İncil anlatısından farklıdır. Tanrı daha kozmik ve soyuttur. Şeytan daha alaycı ve teatral, insansa kırılgan ama dirençlidir. Besteci daha sonra şunu söyler: "Bu gravürler zaten müzik gibiydi." Başlangıçta bir bale yazma fikri yoktur. Önce bu sahneleri müzikal imgeler olarak bestelemeye başlar. Eser yaklaşık 3 yıl içinde tamamlanır ama bu süreç oldukça katmanlıdır. Vaughan Williams önce sahneleri bağımsız müzik

tabloları gibi düşünür. Blake'in gravürlerini tek tek ele alır. Her sahneye bir müzikal karakter verir. Eser sadece anlatı olmaktan çıkar, teolojik ve sembolik bir yapı kazanır. Ayrıca Williams çok büyük bir orkestra kullanır. Bu noktada eser henüz sahneye yönelik değildir. Koreograf Ninette Valois, müziği duyduktan sonra bunun bir bale olabileceğini fark eder. Böylece eser, salt orkestral bir çalışma olmaktan çıkıp tam bir sahne yapıtına dönüşür. Williams yapıta, Eyüp, 9 sahnelik bir bale maske başlığını vermiştir. Mask, İngiliz saray geleneğinden gelen müzik, dans, dekor ve sembolik anlatımı birleştiren sahne türüdür. Vaughan Williams bu eski formu modern bir bale diliyle yeniden yorumlar. Yani eser bir klasik baleden çok sembolik ve spiritüel bir dans dramıdır. Hikayenin özü şöyle. Eyüp zenginleşmiştir. Her şeye sahiptir. Yine de her gün Tanrı'ya şükranlarını sunar. Tanrı, Eyüp'ün gerçekten iyi bir kulun, mükemmel bir örneği olduğunu görür. Buna karşılık şeytan, alaycı bir şekilde Eyüp'ün sahip olduklarını kaybederse tavrının değişeceğini söyler. Tanrı, Eyüp'ün sadık kalacağına dair şeytanla bahse girer ve şeytana önce Eyüp'ün servetini, sonra ailesini ve nihayet sağlığını mahvetme izni verir. Bütün bunları kaybetmesine rağmen Eyüp, Tanrı'ya olan inancını korur. Sonunda görünüşte yıkılmış Eyüp'ü teselli etmek için üç arkadaş gelir. Şeytan bahsi kazanmak için çok çalışır. Ancak Eyüp, talihsizliklerinden dolayı Tanrı'yı suçlamayı kesinlikle reddeder. Tanrı bahsi kazanır ve hizmetkarını eski haline getirir. Eyüp de sonsuza dek mutlu yaşar. Vaughan Williams burada sadece bir hikaye anlatmaz. İnsanın acı karşısındaki direnci, inanç krizi ve ilahi düzenin gizemi gibi temaları işler. Müzik, 9 sahneden oluşan, kesintisiz bir dizi halinde ilerler. 9 sahnenin kısa özeti şöyle. Giriş, Eyüp'ün refahı. Huzurlu, Tanrı'ya bağlı bir yaşam. 2. Şeytanın girişi ve meydan okuma. Karanlık, grotesk bir müzik öne çıkar. 3. Felaketlerin başlangıcı. Eyüp'ün malını ve çocuklarını kaybetmesi. 4. Eyüp'ün hastalığı. Fiziksel ve ruhsal çöküş. 5. Eyüp'ün karısı ve dostları. Onu Tanrı'ya isyan etmeye zorlayan dış sesler. 6. Alay ve umutsuzluk dansı. En sert ve ironik bölümlerden biridir. 7. Elihu'nun öğüdü. Daha sakin ama sorgulayıcı bir atmosfer taşır. 8. Tanrı'nın tasavvuru. Vision of God. Eserin doruk noktasıdır. Görkemli, devasa, neredeyse kozmik bir müzik duyulur. 9. Epilog. Yeniden doğuş. Huzur, bağışlanma ve yeniden kurulan düzeni tasvir eden temayla eser sona erer. Ve şimdi Vaughan Williams'ın mistik, dramatik anlatımın zirvelerinden olan bu yapıtını dinleyelim.

0: Radyo 3.
1: Ralph Vaughan Williams'ın Eyüp, 9 sahnelik bir bale maske başlıklı eserini Sir Adrian Bolt yönetimindeki Londra Senfoni Orkestrası seslendirdi. Saklı notaların bu haftaki macerasını noktalıyoruz. Hayatın müzikte saklı güzelliklerinde tekrar buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.

0: Radyo 3.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: İyi günler, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyada dengelerin değiştiğini ifade etti. Erdoğan, ülkemizi her alanda kilit konuma getirmeye çalışıyoruz dedi. İzmir'de Efes 2026

Altı tatbikatında konuşan Erdoğan, Türk ordusu küresel barışın en önemli güvencesidir vurgusu yaptı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç'te düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılıyor. Toplantıda Ankara'da yapılacak NATO zirvesinin hazırlıkları, Avrupa Atlantik güvenliği ve ittifakın geleceğine ilişkin başlıklar ele alınacak. Katil İsrail'in alıkoyduğu 85'i Türk, 422 Sumud aktivisti Türk Hava Yolları'na ait 3 uçakla Türkiye'ye getirildi. Aktivistler havalimanında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'le bazı yetkililerce karşılandı. Yaralı aktivistler ambulanslarla hastaneye taşındı. Soykırımcı İsrail ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye saldırıyor. Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Mila Denov, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin sunduğu raporda bu ihlallere dikkat çekti. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere çıkmazı sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump da anlaşma için tam sınırda istedi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ise İran tarafından tüm yollar açık, baskıyla İran'ı teslim olmaya zorlamak hayalden başka bir şey değildir açıklamasını yaptı. CHP'nin Kasım 2023'teki 38. olağan kurultayının şaibeli olduğu iddiasıyla açılan davada mutlak butlan kararı çıktı. Kurultayın iptaline karar veren mahkeme, Özgür Özel'in tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminin görevi devralmasına hükmetti. CHP'li Lütfü Savaş ve beraberindekiler, delege iradesinin sakatlandığı iddiasıyla şikayetçi olmuştu. Para, iş, adaylık ve menfaat vaatleri dava dosyasına girmişti. Özgür Özel mutlak butlan kararını Yargıtay'a taşıdıklarını açıkladı. Yüksek Seçim Kurulu'na da başvuru yapacaklarını söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini aradığını belirten Özel, Kılıçdaroğlu'nun telefonuna henüz dönmedim dedi. İstinaf Mahkemesi'nin mutlak butlan kararıyla tedbiren CHP Genel Başkanı olarak görevlendirilen Kemal Kılıçdaroğlu, herkesi sükunete ve ortak akla davet ediyorum dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP kurultayına yönelik mutlak butlan kararının demokrasiye olan güveni pekiştiren bir karar olduğunu söyledi. Hangi parti olursa olsun delegenin iradesinin menfaat veya baskıyla sakatlanması kabul edilemez dedi. Apartman ve sitelerde aidat artışına sınırlama getirildi. Yeni düzenleme ile site yönetimleri artık tek başına artış kararı alamayacak. Aidat artışlarında kat maliklerinin onayı belirleyici olacak. Düzenleme resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ünlü isimlere yönelik İstanbul ve Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı. 9 şüpheli Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklanırken 10 hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Hatay'da sağanak sele dönüştü. 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Sele kapılan 2 kişi için arama çalışmaları sürüyor. Samandağ geneliyle Antakya'daki 5 okulda eğitime bir gün ara verildi. Ekiplerin hasar tespit çalışması sürüyor. Batı Karadeniz'de de sağanak sele yol açtı. Ordu ve Bartın'da evleri ve işyerlerini su bastı. Kastamonu'da denizin rengi değişti. Zonguldak'ta ise araçlar yolda mahsur kaldı. 9 günlük bayram tatili boyunca trafik güvenliği için ülke genelinde geniş çaplı önlemler alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 334 bini aşkın kolluk personelinin görev yapacağını açıkladı. Otobüslerde de gizli yolcu denetimleri ve emniyet kemeri kontrollerinin artırılacağını vurguladı. Turizm merkezleri 9 günlük bayram tatiline hazır. Akdeniz ve Ege'deki turizm merkezlerindeki otellerde bayram süresince tam doluluk bekleniyor. Turizmciler bayramda yüksek dolulukla açılacak yaz sezonundan umutlu. Haberleri sunduk.

0: İklimlere yolculuk.
1: İstanbul Radyosu'ndaki İklimlere Yolculuk kılavuzunuz Gürsel Öztürk, teknik yönetmenimiz Gülsen Kızıler ve yapım görevlimiz Havva Avcı Bahadır eşliğinde siz sevgili TRT Radyo 3 dinleyicilerini danslar ve müziklerle bahar şenliğimize davet ediyorum sevgili dostlar.

157 yıl öncesinin Viyana'sında Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun emperyal başkentinde başlıyor şenliğimiz. Viyana Operası'nın görkemli salonundaki kırmızı kadife kaplı koltuklar kaldırılmış. Operanın parteri göz kamaştıran bir dans pistine dönüştürülmüş. Tavandan sarkan ışıl ışıl avizeler, salonu çevreleyen beş katlı localardaki göz alıcı aplikler, beyaz ipek örtülü masalarda kabarık etekleriyle Viyanalı hanımlar, frakları içindeki papyon kravatlı beyefendiler. Sahnede Viyana Devlet Operası Orkestrası şef platformunda Viyana valslerinin 42 yaşındaki kralı Johann Strauss II.

ve usulca bagetini kaldırıyor Johann Strauss. Viyana'nın yanı başında Cantuna Nehri adeta opera binasının içinden süzülürken davetliler güzel mavi Tuna'nın kıyısındaymışçasına hissediyorlar kendilerini. Şu anda bizlerin de hissetmek üzere olduğumuz gibi. An der schönen Blauen Donau.

Vals, 3-4 zamanlı bir Avusturya dansı. Kökeni 16. yüzyıl ortalarına ve Fransa'nın Provence bölgesindeki Valto diye adlandırılan folklorik bir dansa dayanır ama özellikle 19. yüzyılda Viyana ile ve Johann Strauss'la özdeşleşir adı. 1867 yılının Viyana'sındaki bahar balosunda birbirlerine sıkıca tutunan çiftler fır dönerek dans ederler, mavi tuna misali dalgalanır ve uçuşur, şifon ve tül etekler. Vals nasıl Viyana ve Johann Strauss'la özdeşse, Fransız ressam ve illüstratör Henri de Toulouse-Lautrec ve Moulin Rouge müzikaliyle bütünleşir kankan dansı. 1830'lardan başlayarak Paris gecelerinde bir çılgın gösterileri. 1858'de Alman asıllı Fransız besteci Jacques Offenbach'ın Orphée aux Enfers, Orpheus'u Cehennem'de komik operasıyla Théâtre des Bouffes Parisiens sahnesindedir French Cancan. 1899'da da Toulouse-Lautrec'in afişlerinde. Paris'in ve Moulin Rouge'un vazgeçilmez gösterisidir artık kankan dansı. Ve gözlerimizde bir bahar gecesinde Moulin Rouge'un kat kat fırfır etekli, kırmızı jartiyel ve file çoraplı kankan kızları, kulaklarımızda Jacques Offenbach'ın 166 yıl öncesinden bugüne ulaşan notaları.

French Cancan, çılgınlığın ve akrobasinin Paris kaynaklı dansı. Tango ise uzak bir iklimden, hem Arjantinli hem Uruguaylı. Müziği ve temposuyla 2-4'lük, 3-4'lük ya da 4-4'lük adımlarıyla çiftlere zengin doğaçlama fırsatları yaratan bir Latin dansı. Notalar ve liriklerine yansır aşk, tutku, melankoli ve özlem duyguları. Arjantinli Julio Cesar Sanders bir Buenos Aires gecesinde bu duygularla besteler unutulmaz tangolarından birini. 1927'de muchachos'larıyla, yakın dostlarıyla Flores mahallesindeki bir tavernadadır Sanders. İlerleyen saatlerde gruptakilerden biri "Adios muchachos" diyerek aralarından ayrılır. Onun vedasından esinle Sanders ünlü tangosuna "Adios muchachos", hoşça kalın dostlar adını verir. Ve Buenos Aires'li Pedro Lozano uzak geçmişteki bir bahar şenliğinde damları ve kavalyeleri sözleri Cesar Vedani imzalı bu veda tangosuyla dansa çağırır. Adios muchachos, compañeros de mi vida.

Tango, Arjantin'den tüm dünyaya yayılan aşkın ve tutkunun dansı. Zamanın akışı içinde kendi krallarını da yarattı. Bazen bir yorumcuydu o kral, bazen bir besteci ya da her ikisi. Tıpkı Carlos Gardel gibi. Fransız asıllı Arjantinli tango kralı Poruna Cabeza, burun farkıyla attı tangosunu, 1935 yılında bestelemiş, Alfredo La Pera'nın sözleriyle yine kendi seslendirmişti. Yalnız 1835'in değil, sonraki yılların bahar eğlencelerinde de Gardel'in tangosuyla dans ettiler hanımlar ve beyler. Al Pacino ve Gabriel Anvar'ı 1992'nin Beyaz Perdesi'ndeki Martin Brest filminde aynı tangoyla dans ederken izlediler sinema severler. Tango Project ve Poruna Cabeza.

Dünden bugüne her döneme izini bıraktı tangolar. Kapitalizmin büyük dönemsel bunalımına ve Charleston dansına tanık oldu 1920'li yıllar. İşte o yılların bir bahar şenliği ve dans pistinde başlarında Dore ya da Lame bantları, üstlerinde püsküllü etekleriyle, yelekleri, reye pantolonları ve bağcıklı ayakkabılarıyla kadınlı erkekli Charleston dansçıları. Güney Carolina'nın Charleston kentinde doğan Afro-Amerikan kökenli bu deli dolu dansla ayak uçlarını içe, topuklarını dışa döndürerek zıp zıp zıplıyorlar. Arthur Johnson, George Mayer, Grant Clark ve Roy Turk'ün ritmik notalarıyla adeta kendilerinden geçiyorlar. Mandy, make up your mind.

1920'li yılların ve 1930'ların başında kendilerini Charleston dansının çılgınca ritmine kaptıranlar, püsküllü etekleri ve reye pantolonlarıyla dönemin modasına da damgalarını vurur, renkli ve ilginç görüntüler oluştururlar. Ama boynuz kulağa geçer dememişler boşuna. 1930'ların sonu ve 40'ların başında Charlestoncuları gölgede bırakır ufak tefek Carmen Miranda. 1909'da Portekiz'in Marco de Canavese şehrinde doğar Miranda. 1930'larda ailesiyle birlikte Rio de Janeiro'dadır. Sonrasında Broadway'de ve Hollywood'da. 1940 yılında ise ilk filmiyle Hollywood perdesinde. Irving Cummings'in yönettiği ve İstanbul sinemalarında Arjantin Yolu adıyla gösterime giren Down Argentina Way'de ekranı Betty Grable, Donna Meche ve Charlotte Greenwood'la paylaşır. Hollywood sinemasına sesi ve danslarıyla Brezilya sambalarının soluğunu getirir. Portekiz asıllı Brezilyalı sambacı şu anda başında yapma muzlar ve ananaslardan oluşan eşarplı şapkası, üstünde rengarenk eteği, kollarında şıngır mıngır bilezikler, ayağında dolgulu yüksek papuçlar ve Carmen Miranda, José Luis Rodríguez Calasanz'ın Jararaca adıyla yazıp bestelediği sambayla TRT Radyo 3'teki bahar şenliğimizde Mama Yo Quiero.

Mama Yukiero, Carmen Miranda, dünyamızın ateşinin ikinci büyük savaşla yükseldiği 1940 yılında bu Brezilya sambasıyla dansa davet eder bahar şenliğine katılanları. Yeryüzü ateşler içinde yanarken swing dansının ritmiyle sallanır bahar günleri ve akşamları. Ve o günlerden birinde Glenn Miller'ın Big Band'i ve solistleri eşliğinde Irving Berlin'in, Fred Astaire ve Ginger Rogers'lı 1935 yapımı Top Hat, Silindir Şapka filmi için bestelediği swingle yanak yana dans eder dönemin kadınları ve erkekleri. Heaven, I'm in heaven, when we all together dancing cheek to cheek.

Swingley sallanır gibi sarsılarak geçer savaş yılları. 1945'te iyimserliğin beklentileri ve umutlarıyla toz pembe bir yaşamın hayallerini kurar dünyanın dört bir yanı. Luigi'nin notaları, Edith Piaf'ın lirikleri ve sesiyle 1946 yılında o iyimserliğin romantik duyguları içinde dans eder savaş sonrasının yetişkinleri ve gençleri. La Vie en Rose.

1946 yılında Edith Piaf'ın sesindeki La Vie en Rose'la dans eder Fransız romantikleri. Amerikalılarsa Jules Stein'ın notalarındaki bir pop ezgisiyle. O yıl 30. yaşını süren Frank Sinatra, Sammy Kahn'ın sözleriyle "Bırak 5 dakika daha kollarında kalayım" derken, değil 5 dakika, saatlerce birbirlerinin kollarında dans ederler baharı kutlayan çiftler. "Give me 5 minutes more, only 5 minutes more and let me stay in your arms."

ve 1950'ler. Plaklarda, radyolarda ve danslı eğlencelerde Latin rüzgarları esmeye başladı sevgili dostlar. Meksika halkının şapka dansı La Raspa ile sıçrayıp dönerler dans pistlerine çıkanlar. Karşılıklı birbirlerinin ellerini tutarak topukları üzerinde sağlı sollu sıçrayarak ve kol kola girip müziğin ritmine uygun adımlarla kendi eksenleri etrafında dönerek. İşte Kanadalı Marie Nicole Edith Butler Raspa topluluğu sahnede ve sizler de hazırsanız haydi buyurun La Raspa'ya.

Yeah.

Meksika folklorunun coşkusuyla doluydu La Raspa. 1954 yılının bahar eğlencelerini, Karayiplerin Kübalı kıvraklığını getiriyordu Mambo. Yalnız dönemin gençleri değil, anneler ve babalar da sevmişlerdi Mambo'yu. Kennesburg, Pennsylvania doğumlu Pierino Ronaldo Como, müzik dünyasındaki adıyla Perry Como, o yıl Mitchell Ayres Orkestrası eşliğinde Bill Al Hoffman, Dick Manning ve Bix Reichner Mambo'sunda dillendirmişti bu duyguyu. Papa loves Mamba, Mama loves Mambo, look at them sway it, getting so gay with it.

Uzak ve yakın iklimlerin anılarıyla dolu bir bahar şenliği yaşadık değil mi? Hollandalı jackpot peşlisine bakılırsa herkes mutlu, herkesin keyfi yerinde. O zaman danslı, şarkılı eğlencemizi Albert Brikus ve Adrianus van Olm'ün notaları ve sözcükleriyle 1973 yılında jackpot topluluğu eşliğinde noktalayalım mı? Is everybody happy? Is everybody fine?

Jackpot topluluğuna bakılırsa herkes mutlu, herkesin keyfi yerinde. 7 gün sonra yine günün 12. saatinde TRT Radyo 3'te buluşmak üzere. Yolculuk kılavuzunuz Gürsel Öztürk, teknik yönetmenimiz Gülsen Kızıler ve yapım görevlimiz Havva Avcı Bahadır'la birlikte İstanbul'dan ve İstanbul Radyosu'ndan müzik dolu günler diliyorum hepinize. Hoşça kalın, radyosuz ve müziksiz kalmayın.

Değerli Radyo 3 dinleyenleri, müzik ve ona ait, ona anlamlar yükleyen tarihe mal olmuş kişi ve hikayelerle geçireceğimiz bu 60 dakikaya TRT Ankara Radyosu yapımı Maestro'nun günlüğüne hoş geldiniz. Bugünkü programımızda 20. yüzyıl Fransız müziğinin en zarif, en titiz ve aynı zamanda en renkli bestecilerinden Maurice Ravel'in eserlerini dinleyeceğiz. Ravel'in müziğinde ilk bakışta kusursuz bir incelik, berrak bir orkestrasyon ve neredeyse mekanik bir düzen duygusu hissedilmekle birlikte bu düzenin içinde çoğu zaman uzak kültürlere, danslara, eski biçimlere ve sahneye ait çok güçlü bir hayal gücü saklıdır. 1875 yılında Fransa'nın Bask bölgesine yakın Sibor kentinde dünyaya gelen Ravel, Paris Konservatuarı'nda eğitim görmüştür. 1889 yılında kabul edildiği bu okulda piyano, armoni ve kompozisyon alanlarında eğitim almıştır. Ancak Ravel'in konservatuardaki yılları her zaman kolay geçmemiştir. Çok yetenekli olmasına rağmen akademik kurallara tam olarak uyan bir öğrenci değildi. Sürekli olarak kendi müzikal dilini kurmak isteğiyle geleneksel kalıpların dışına çıkmaya çalıştı. Bu nedenle de bazı öğretmenleri tarafından fazla özgün ya da alışılmışın dışında bulunarak eleştirildi. Fakat bu durum onun sanatçı kişiliğini güçlendirmiş, özellikle de Gabriel Fauré ile çalışması Ravel için çok belirleyici olmuştur. Fauré onun yaratıcılığını desteklemiş ve bestecilik anlayışının gelişmesine katkı sağlamıştır. Ravel bu dönemde klasik biçimleri öğrenmiş fakat onları kendi zarif, renkli ve ayrıntılı üslubuyla yeniden yorumlamıştır. Aslında Ravel'in konservatuardaki yılları yalnızca teknik bilgi kazandığı bir süreç olmanın ötesinde kendi sesini bulduğu, gelenekle yenilik arasında özgün bir denge kurmayı öğrendiği bir dönemdir. Bu nedenle onun öğrenim yılları ileride ortaya koyacağı incelikli ve özgün eserlerin temelini oluşturmuştur. Müzik tarihinde ismi genellikle Claude Debussy ile birlikte anılsa da Ravel'in müziği Debussy'ye göre çoğu zaman daha keskin, çizgili, daha kontrollü ve daha işlenmiş bir yapıya sahiptir. Ravel için renk süsleyici bir unsur olduğu kadar aynı zamanda da müziğin düşünme biçimidir. Bir melodinin hangi çalgı tarafından, hangi tonda, hangi yoğunlukta duyulacağı Ravel'de eserin karakterini doğrudan belirlemektedir. Bugün dinleyeceğimiz üç eser Ravel'in farklı yüzlerini bir araya getiriyor. Çıgan, virtüozitenin ve sahne parlaklığının, Kurkman'ın mezarında, geçmişe zarif bir saygının ve savaş yıllarının örtüsü.

hüznünün, bolero ise ritmin, tekrarın ve orkestral rengin neredeyse deneysel bir biçimde büyütülmesinin örneğidir. Programımıza Ravel'in 1924 tarihli Çigan adlı konser rapsodisiyle başlıyoruz. Eser, kemanın bütün teknik olanaklarını öne çıkaran ve doğaçlama hissi veren uzun bir girişle açılır. Fakat bu serbestlik aslında aldatıcıdır. Çünkü eserde son derece kontrollü bir yapı kurgulanmıştır. Ravel, Çigan müziğinin ateşli karakteriyle Fransız zarafetini bu yapıtında ustaca birleştirmiştir. Şimdi Maurice Ravel'in Çigan adlı eserini Anne-Sophie Mutter'in yorumuyla dinliyoruz. Mutter'e James Levine yönetimindeki Viyana Filarmoni Orkestrası eşlik ediyor.

Maurice Ravel'in Çıgan adlı eserini Anne-Sophie Mutter'in yorumuyla dinledik. Mutter'e James Levine yönetimindeki Viyana Filarmoni Orkestrası eşlik etti. Ravel bu eserinde dinleyiciye sanki sınır tanımayan bir keman anlatısı sunsa da yapıtın etkisinin yalnızca virtüöz pasajlardan geldiğini söylemek doğru olmaz. Çıgan'da asıl dikkat çekici olan Ravel'in serbest görünen malzemeyi adım adım yoğunlaştırmasıdır. Başta tek başına duyulan keman giderek daha parlak, daha hareketli ve daha sahneye dönük bir müzik dünyasına açılır. Şimdi ise Ravel'in bambaşka bir yönüne geçeceğiz. Kupra'nın mezarında adını Fransız barok

Bestecisi François Couperin'den alan bir eserdir. Fakat bu yapıt doğrudan Couperin'i taklit etmekten çok eski Fransız dans süitinin inceliğine bir saygı duruşudur. Ravel eserin piyano versiyonunu 1. Paylaşım Savaşı yıllarında yazmış, daha sonra bazı bölümlerini orkestra için düzenlemiştir. Her bölüm savaşta kaybettiği dostlarının anısına adanmıştır. Buna rağmen eser karanlık bir ağıt gibi değil, ölçülü, zarif ve aydınlık bir hatırlayış olarak duyulmaktadır. Şimdi Maurice Ravel'in Couperin'in Mezarında adlı eserini Zoltán Kocsis'in orkestrasyonuyla dinliyoruz. Orkestrasyonu yapan Kocsis aynı zamanda Macar Ulusal Filarmoni Orkestrası'nı yönetiyor.

Maurice Ravel'in Kupra'nın Mezarında adlı eserini Zoltán Kocsis'in orkestrasyonuyla dinledik. Orkestrasyonu yapan Kocsis aynı zamanda Macar Ulusal Filarmoni Orkestrası'nı yönetti.

TRT Radyo 3. Bu eserde Ravel'in en önemli özelliklerinden biri olan duyguyu doğrudan büyütmek yerine onu biçim, denge ve zarafet içinde saklama yönü oldukça kuvvetli olarak hissedilir. Çigan'da sahnenin ateşli ve parlak yüzünü duymuştuk. Kupra'nın mezarındaysa Ravel geçmişe dönerek eski dans biçimlerinin içinden modern bir ses çıkarır. Bu nedenle eser hem eskiye aitmiş gibi durur hem de bütünüyle 20. yüzyılın rafine orkestral düşüncesini taşır. Programımızı Ravel'in en tanınmış eserlerinden biri olan Bolero ile bitireceğiz. 1928 yılında bestelenen Bolero, Ravel'in müzik tarihinde en çok tartışılan eserlerinden biridir. Çünkü eserde geleneksel anlamda büyük bir tematik gelişme yoktur. Aynı ritim hiç durmadan devam eder. Melodi tekrar tekrar duyulur. Fakat her tekrarda orkestrasyon değişir, renk büyür, ses alanı genişler. Bu yönüyle Bolero, Ravel'in orkestrayı ne kadar ustalıkla kullandığını gösteren en çarpıcı örneklerden biridir. Çıganda bireysel virtüozite, Kupra'nın mezarında tarihsel zarafet öne çıkarken, Bolero'da neredeyse tek bir ritmik fikrin nasıl devasa bir orkestral yapıya dönüşebileceğini duyarız. Ravel bu eserinde az malzemeyle büyük bir gerilim yaratmayı başarmıştır. Dinleyici aynı temanın tekrarını bekler fakat her tekrar yeni bir renk, yeni bir yoğunluk ve yeni bir sahne etkisi getirir. Şimdi Maurice Ravel'in Bolero adlı eserini dinliyoruz. Londra Filarmoni Orkestrası'nı Stanley Black yönetiyor.

0: Maurice Ravel'in Bolero adlı eserini Stanley Black yönetimindeki Londra Festival Orkestrası'nın yorumuyla dinledik. Sevgili Radyo 3 dinleyenleri, bugün Maurice Ravel'in 3 farklı dünyasına kısa bir yolculuk yaptık. Çıganda virtüözitenin parlaklığını, Kupra'nın mezarında zarif bir anma duygusunu, Bolero'da ise ritim ve orkestrasyonun büyüleyici ilerleyişini dinledik ve programımızın sonuna geldik. Programı hazırlayan Burak Düzün, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu, ses almada Seval Köksal, ben Haluk Ertem. Haftaya aynı gün ve saatte insana ilahi bir hediye olan müziğin hikayelerinde buluşmak üzere hoşça kalın.
1: Maestro'nun günlüğü.

0: programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi ile birlikte
1: pazar günleri 18-19 arası
0: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

6000 yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört bir yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

Yorumlar, yorumcular. TRT Radyo 3'te Ahmet Makal'ın hazırladığı bir Ankara Radyosu yapımı olan Yorumlar, Yorumcular programımız başlıyor.

Sevgili dinleyiciler, Avusturyalı besteci ve orkestra şefi Gustav Mahler 1860 yılında doğmuş, 18 Mayıs 1911'de ise yaşama veda etmişti. Bestecinin ölümünün 115. yıl dönümü münasebetiyle Yorumlar Yorumcular'ın iki programını Mahler'in eserlerine ayırdık. Geçen haftaki programımızda bestecinin senfonilerinden bölümler sunmuştuk. Bugünkü programımızda ise Mahler'in şarkılarını dinleyebileceksiniz.

Sevgili dinleyiciler, Mahler önemli bir senfoni bestecisidir ve 9'u tamamlanmış toplam 10 senfonisinin onu müzik tarihinin en büyük bestecilerinden biri yaptığı kuşkusuzdur. Ancak kanımızca bu senfoniler olmasaydı dahi, Gustav Mahler sadece şarkılarıyla da müzik tarihinde büyük bir besteci olarak yer almayı hak ederdi. Aslında onun senfoni ve şarkı alanındaki eserlerini birbirinden ayırmak da zordur. Çünkü Mahler'in senfonilerinin neredeyse yarısı solo insan sesi ve koro katılımlıdır ve besteci şarkılarından bazılarını senfonilerinde de kullanmıştır. Bestecinin tenor, alto ve orkestra için yazdığı Das Lied von der Erde, Yeryüzü şarkısı da insan sesi katılımlı bir senfoni olarak değerlendirilir. Mahler'in Ölü Çocuk şarkıları ve Bir Gezginin şarkıları başlıklı iki şarkı dizisiyle bunların dışında da çok sayıda şarkısı bulunmaktadır. Bestecinin birer mini drama niteliğini taşıyan şarkıları senfonilerden sadece boyut olarak küçüktür, yoksa değer olarak değil. Bu şarkılar da tıpkı senfonileri gibi Mahler'in mistik ses ve düşünce dünyasını, ona yaşamı boyunca hakim olan yeis ve ölüm kaygısını yansıtır.

Sevgili dinleyiciler, Mahler 1883-1885 yılları arasında sözleri kendine ait olan ve 4 şarkıdan oluşan Bir Gezgin'in şarkılarını besteledi. Önce piyano eşlikli olarak bestelenen şarkılar daha sonra orkestraya uyarlandı. Terk edilmiş bir gencin aşk acılarını anlatan dizinin, Mahler'in bir soprano sanatçıya duyduğu karşılıksız aşkın bir ürünü olduğu düşünülmektedir. Eseri 1967 yılında yapılan kayıtta iki Mahler ustasının yorumuyla dinleyeceğiz. Evet, Bir Gezgin'in şarkılarını mezzo-soprano

0: Gustav Mahler'in Bir Gezgin'in Şarkıları dizisini dinlediniz. Mezzo-soprano Janet Baker ve Sir John Barbirolli yönetimindeki Halle Orkestrası seslendirdi.
1: TRT Radyo 3.
0: Sevgili dinleyiciler, Mahler'in önemli şarkıları

arasında Desknaben Wunderhorn, çocuğun sihirli av borusu başlığı altında toplanan 12 şarkıda bulunuyor. Sözleri aynı adı taşıyan Alman halk şiirleri koleksiyonundan seçilen bu şarkılar 1892-1901 yılları arasında bestelendi. Şimdi bu diziden iki şarkıyı tüm zamanların en büyük Lied ve Mahler yorumcularından biri olan bariton Dietrich Fischer-Dieskau yorumuyla dinleyelim. Ren efsanesi ve akla övgü. Sanatçıya piyanist Daniel Barenboim eşlik ediyor.

Gustav Mahler'in Des Knaben Wunderhorn, Çocuğun Sihirli Av Borusu şarkılarından ikisini dinlediniz. Ren Efsanesi ve Akla Övgü. Bariton Dietrich Fischer-Dieskau ve piyanist Daniel Barenboim seslendirdi. Sevgili dinleyiciler, Mahler 1901-1904 yılları arasında 5 şarkıdan oluşan Ölü Çocuk şarkılarını besteledi. Şarkıların sözleri romantik Alman şair Friedrich Rückert'e aitti. Rückert bu şiirleri iki çocuğunun küçük yaşta ölümü üzerine yazmıştı. Zaten ölüm kaygısını devamlı ruhunda taşıyan, daha önce de 7 kardeşini yitirmiş olan Mahler, Rückert'in 100 şiirlik albümünden 5 şiiri seçerek besteledi. Şimdi Gustav Mahler'in Ölü Çocuk şarkılarını mezzo-soprano Christa Ludwig ve Herbert von Karajan yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası'ndan dinleyelim. Eserin kaydı 1974 yılında yapılmış.

0: Gustav Mahler'in Ölü Çocuk şarkılarını dinlediniz. Mezzo-soprano Christa Ludwig ve Herbert von Karajan yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası seslendirdi.
1: TRT Radyo 3.
0: Sevgili dinleyiciler, yorumlar yorumcuların bugünkü programını ölümünün 115. yıl dönümü münasebetiyle Gustav Mahler'in şarkılarına ayırmıştık. Programı hazırlayan Ahmet Makal, sunan ben Hafize Okan ve teknik yapımda Ayşe Koyuncu, Necmiye Şahin, gelecek cuma 14-15 saatleri arasında TRT Radyo 3'te tekrar birlikte olmayı diliyoruz. Müzikle ve sevgiyle kalın.

0: Pervane.
1: Merhabalar. Pervane'de bugün kapıları şehrin gürültüsüne kapatıyor ve ruhumuzu dinlendirecek notalar eşliğinde gizli bahçelere adım atıyoruz. Bahçeler sadece bitkilerin değil, aynı zamanda hayallerin ve içsel huzurun yeşerdiği, mimariyle doğanın zarif şekilde kucaklaştığı alanlardır. TRT İstanbul Radyosu stüdyolarında program hazırlayan ve sunan ben Havva Avcı Bahadır, teknik yönetmenimiz Gülsen Kızıler'le birlikte bir saat boyunca bazen bir kış bahçesinin buğulu camlarının ardından, bazense Mezopotamya'nın kadim avlularından yükselen notalara eşlik edeceğiz. Yolculuğumuza bir Fransız kış bahçesinin dinginliğiyle başlıyoruz. Stacey Kent, 2007 tarihli Breakfast on the Morning Tram albümünden bu parçayla kışın bile baharı bekleyen umudunu bossa nova tınılarıyla seslendiriyor. Jardin d'hiver.

1995 Eurovision birincisi olan sıradaki eser bizi İskandinavya'nın masalsı doğasına davet ediyor. Adını bir bahçeden alan Secret Garden grubu 25. yıl koleksiyonu albümünden seçtiğimiz Nocturne ile radyolarınızda olacak.

1963 yılına gidiyoruz ve Fransız müziğinin efsanesi François Hardy'den Le Premier Bonheur du Jour dinliyoruz. Aynı adlı albümünden bu şarkı, sabahın ilk ışıklarında bir bahçede hissedilen tazeliği 60'lı yılların zarif estetiğiyle sunuyor.

İsveç'in ünlü akapella topluluklarından The Real Group bizi kuzeyin serin bahçelerine götürüyor. 2002 tarihli Stemning albümünde yer alan bu geleneksel şarkı, insan sesinin teknik imkanlarıyla bir doğa manzarasını stüdyomuza taşıyor. Utyvor Hage.

Funuslu Ud Üstadı Anwar Brahim ile Endülüs'ün kadim bahçelerine giriyoruz. 2006 tarihli Le Voyage de Sahar albümünden seçtiğimiz Le Jardin de Ziryab, müziğin ve doğanın mimarideki birleşimini notalarla anlatıyor.

Cape Verde'nin yalın ayaklı divası bizi Jardim Prometido'ya konuk ediyor. 1999 tarihli Cafe Atlantico albümünden bu şarkı, kurak toprakların yeşili olan büyük özlemini Cesarean'ın kadife sesiyle birleştiriyor. Jardim Prometido.

Flamenco füzyonunun modern sesi Lin Cortes bizi El Jardín de la Memoria şarkısıyla karşılıyor. Sanatçı bu eserinde geçmişin hatıralarını bir bahçenin sarmaşıkları gibi birbirine dolayarak güçlü bir İspanyol rüzgarı estiriyor.

Mezopotamya'nın ve Kafkasya'nın köklü tarihinden bir esinti geliyor. Lilith, Ermenice bahçe anlamına gelen Aygi şarkısıyla bizi kadim ağaçların gölgesinde ruhani ve dingin bir yolculuğa davet ediyor.

Aynı isimli eseri bu kez Yunan müziğinin devleri Theodorakis ve Frantori'den dinliyoruz. With the Sign of Mikis albümünden bu çalışma, iki kadim kültürün bahçelerindeki ortak ruhu ve şefkati notalarla anlatıyor.

İsviçreli Ekvadorlu kardeşlerin kurduğu Hermanos Gutierrez grubu bizi hayali bir çöl bahçesine götürüyor. 2017 tarihli Ocho Años albümünden bu enstrümantal parça, gitarın hipnotik ritimleriyle radyolarınızda.

William Butler Yeats'in meşhur şiiri Lorena McKennett'in mistik vokalinde canlanıyor. 2010 tarihli The Wind That Shakes the Barley albümünden bu eser, İrlanda'nın söğüt bahçelerinden melankolik bir aşk hikayesi anlatıyor. Down by the Sally Gardens.

2006 tarihli Time Without Consequence albümünden All My Days dinliyoruz. Alexi Murdo, hayatın gürültüsü içinde kendi iç bahçesini arayan bir ruhu akustik gitarıyla anlatıyor.

Avustralyalı John Butler Trio grubundan 2014 tarihli Flesh and Blood albümünden seçtiğimiz Spring to Come parçası sabırsızlıkla beklenen baharı müjdeliyor. Bahçenin yeniden canlanışına duyulan özlem folk rock tınılarıyla stüdyomuzdan radyolarınıza geliyor.

İskandinavya'nın güçlü sesi Enbrun, 2013-2023 seçkisinden bir şarkıyla karşımızda. Sanatçı, ruhumuzun bahçesinde yetiştirebileceğimiz en değerli duyguya, sevgiye olan ihtiyacımızı fısıldıyor. All we want is love.

Pervanenin finalini Güney Koreli grup Love Holic ile yapıyoruz. Rewind albümünde yer alan Jongwon dinleyeceğiz. Bahçe anlamına gelen bu eser, Uzak Doğu'nun zarif ve melodik yapısıyla ruhumuzu eşsiz zen bahçelerinden birinde dinlenmeye bırakıyor. Pervanede bugün toprağın, suyun ve notaların eşliğinde dünyanın dört bir yanından gelen şarkılarla müziğin iyileştirici bahçelerinde bir saatlik bir yolculuğa çıktık. TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından programı hazırlayan ve sunan ben Havva Avcı Bahadır, teknik yönetmenimiz Gülsen Kızılar'la birlikte burada sizlere veda ediyoruz. Gelecek hafta yeni bir temada ve rotada buluşana dek hoşça kalın.

0: Atmosfer. Hazırlayan ve sunan Gonca Kayım.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Günün atmosferine müziğin zarif dokunuşlarıyla eşlik eden programımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte klasik melodilerden modern yorumlara uzanan keyifli bir yolculuğa çıkmaya hazırız. Atmosferin ilk eseri hatıraların içinden süzülen zarif bir yaz öğleden sonrasını anlatır. Fransız besteci Jan Tiersen, bu eseri sinema dünyasında unutulmaz bir yer edinen Amélie filminin duygusal atmosferi için besteler. Compte de Notre Dame la Brémide, geçmişe duyulan özlemi, sade mutluluk anlarını ve zamanın içimizde bıraktığı izleri anlatan şiirsel bir anlatım taşır. Bu eser atmosferin ilk eseri olarak programın kapısını naif ve içsel bir dünyaya aralar. Dinliyoruz.

Jan Tiersen bestesi Comptine de Notre et l'après midi'yi Alexandra Whittingham yorumuyla dinledik. Sıradaki eser Franz Liszt'in gösterişli piyano dünyasından geliyor. 244 eser sayılı 2 numaralı do diyez minör Macar Rapsodisi. Liszt Macar halk ezgilerinden ilhamla bu rapsodiyi besteler. Eser dramatik bir girişle başlar, giderek hızlanır, parıldar ve piyanonun bütün renklerini ortaya çıkaran coşkulu bir virtüoziteye dönüşür. Bu eser birçok dinleyici için yalnızca konser salonlarını değil, sinema ve çizgi film hafızasını da çağırır. Zaman içinde farklı sahnelerde duyulması Liszt'in bu rapsodisini klasik repertuarın ötesine taşır, tanıdık melodisiyle hafızamızda canlı ve renkli bir iz bırakır. Bu yorumda Miyuji Kaneko, Vladimir Horowitz'in düzenlemesiyle eserin hem zarif hem de baş döndüren tarafını öne çıkarır. Şimdi Liszt'in bu görkemli ve tanıdık rapsodisinin enerjisine kulak verelim.

Franz Liszt'in 244 eser sayılı 2 numaralı Do diyez minör Macar Rapsodisi'ni Vladimir Horowitz düzenlemesiyle Miyuji Kaneko piyano yorumundan dinledik. Sıradaki eser gecenin içsel dünyasında yankılanan gizemli bir davet gibi yükselir. Andrew Lloyd Webber bestesi The Music of the Night, The Phantom of the Opera müzikalinin en güçlü anılarından birini oluşturur. Eser karanlıkla arzu, korkuyla büyülenme arasında kurulan duygusal bir atmosferi anlatır. Müziğin insan ruhuna dönüştüren büyüsünü dile getirir. Bu yorumda dünyaca ünlü çelist Stephen Hauser, eserin dramatik yapısını cellonun derin tınılarıyla yeniden şekillendiriyor. Orkestra şefliğini Robert Ziegler üstleniyor, Londra Senfoni Orkestrası eşliğinde eser güçlü bir anlatı kazanıyor. Dinliyoruz.

Andrew Lloyd Webber'ın The Music of the Night adlı eserini Stephen Hauser yorumuyla Robert Ziegler yönetimindeki Londra Senfoni Orkestrası eşliğinde dinledik. Ludwig van Beethoven'ın Opus 84 Egmont Uvertürü, Goethe'nin aynı adlı tragediyasından doğar. Eser 1809-1810 yıllarında Avrupa'nın savaşlarla sarsıldığı bir dönemde yazılır, bu yüzden içinde yalnızca bir sahne hikayesi değil, özgürlük arzusunun güçlü nefesi de duyulur. Eseri Klaus Tennstedt yönetimindeki Londra Filarmoni Orkestrası yorumuyla dinliyoruz. Şimdi Beethoven'ın karanlığın içinden büyüttüğü o görkemli ışığa kulak verelim.

Ludwig van Beethoven'ın Opus 84 Egmont Uvertürünü Klaus Tennstedt yönetimindeki Londra Filarmoni Orkestrası yorumuyla dinledik. Ludwig van Beethoven'ın Ay Işığı Sonatıysa, bestecinin en kişisel ve en içe dönük sayfalarından biri olarak bilinir. Beethoven bu sonatı Ay Işığı ismiyle değil, fantezi gibi sonat anlamına gelen bir başlıkla yayımlar. Bugün bildiğimiz isimse sonradan eserin ilk bölümündeki durgun ve düşsel atmosferden doğar. Eser Beethoven'ın öğrencisi Giulietta Guicciardi'ye adanır. Bu yüzden içinde hem kişisel bir yakınlık hem de bestecinin kendi iç dünyasına çekilen derin bir yalnızlık hissedilir. Bu yorumda Adagio Sostenuto tempolu birinci bölüm, piyanodan ayrılıp cello ve elektronik dokularla bambaşka bir renge bürünüyor. Tinagoa tanıdık melodiyi daha derin, daha modern ve içten içe parlayan bir hale taşıyor. Şimdi Beethoven'ın Ay Işığı'na benzeyen o kırılgan dünyasını Tinagoa'nın çağdaş ve etkileyici yorumundan dinleyelim.

Ludwig van Beethoven bestesi Ay Işığı Sonatı'nın Adagio Sostenuto Tempolu 1. bölümünü Tina Goa'nın cello ve elektronik düzenlemesiyle dinledik. Bu bölüm bir senfoninin içinde saklanan içsel bir monolog gibi başlıyor. Johannes Brahms 3. senfoniyi yazarken dışa dönük bir dramatik anlatıdan özellikle kaçınır. 3. bölüm olan Poco Allegretto klasik bir yavaş bölüm değildir, ne tam bir hüzün taşır ne de açık bir sevinç. Brahms burada gençlik yıllarından beri peşini bırakmayan iç gerilimi ve yalnızlığı daha sade, daha çıplak bir dilde anlatır. Araştırmacılar bu bölümde bestecinin Clara Schumann'a duyduğu ama hiçbir zaman tam anlamıyla dile getiremediği duyguların izlerini görür. Şimdi bu içe dönük yürüyüşün seslerine kulak veriyoruz.

Johannes Brahms'ın Opus 90 Fa majör 3. senfonisinin 3. Poco Allegretto bölümünü Kent Nagano yönetimindeki Hamburg Filarmoni Orkestrası yorumuyla dinledik. Sıradaki eser Cemal Reşit Rey bestesi Türk sahnelerinden 3. bölüm Aydın Havası. Cemal Reşit Rey Anadolu'nun yerel danslarını ve halk ezgilerini orkestral renklerle yeniden yorumlar. Aydın Havası Ege'nin zeybek geleneğini çağrıştıran bir karakter taşır. Ağır ama gururlu bir yürüyüş hissi verir. Bu eserde yöresel ritimle senfonik anlatım iç içe geçer. Şimdi Ege'nin o kendine has duruşunu bu eserin içinde hissedelim.

Cemal Reşit Rey'in Türk sahnelerinden Aydın Havası başlıklı 3. bölümünü Şef Hikmet Şimşek yönetimindeki Budapeşte Senfoni Orkestrası yorumuyla dinledik. Programımızın son eserinde Peter Kater ve Tina Guo'nun ortak bestesi Spirits and Might'la kapanışa yaklaşıyoruz. Piyano ve cello bu eserde birbirine eşlik etmekten çok aynı duygunun iki farklı sesi gibi duyulur. Peter Kater'in dingin piyano dili, Tina Guo'nun derin cello tınısıyla birleşir, ortaya içten zarif ve yumuşak bir yakınlık çıkar. Şimdi atmosferin son eserinde bu zarif buluşmanın melodileriyle baş başa kalalım.

0: Peter Kater ve Tina Guo bestesi Spirits and White'ı bestecilerin kendi yorumlarından dinledik. Müziğin büyülü dünyasında birlikte yaptığımız bir yolculuğun daha sonuna geldik sevgili dinleyenler. Kulaklarınızda yankılanan notalar ruhunuza dokunduysa ne mutlu bize. Bir sonraki buluşmamıza kadar müziğin tınılarının hayatınıza eşlik etmesi dileklerimizle ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zuhal Ergür ile birlikte haftaya tekrar aynı saatte atmosferde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Atmosfer. Hazırlayan ve sunan Gonca Kayım.

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin güvenilir enerji tedarikinde vazgeçilmez olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen doğal kaynaklar zirvesinde Türkiye'yi bu alanda en güçlü ülke olarak tanımladı. Erdoğan, savunma sanayinde olduğu gibi enerjide de tam bağımsızlık ülkemizin kızıl elmasıdır dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayına ilişkin verilen mutlak butlak kararının ardından genel başkanlık görevine iadesi kararlaştırılan Kemal Kılıçdaroğlu'na mahkeme kararı çalışma ofisindeyken tebliğ edildi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez, Kılıçdaroğlu'nun görevinin resmen başladığını belirterek Kılıçdaroğlu uygun zamanda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne gidecek dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ndeki hareketlilik ses sürüyor. Mutlak butlan kararına yönelik hukuki itiraz süreci çerçevesinde Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yapan Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstinaf Mahkemesi'nin kararına yaptığı itiraza ise red cevabı verildi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayı ile 21. olağanüstü kurultayına ilişkin tedbir kararına yönelik itirazı reddetti. Karar çerçevesinde Özgür Özel'in tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminin ise görevi devralmasına hükmedilmişti. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'nin mutlak butlan kararını sorumluluk bilinciyle değerlendirmesi gerektiğini söyledi. Bahçeli, konuyla ilgili yazılı açıklamasında yargı kararını tanımıyoruz gibi çıkışlar boşunadır ve gereksizdir dedi. Devlet Bahçeli, Kılıçdaroğlu ve Özel'in CHP'nin geleceği için bir araya gelmesi gerektiğini belirtti. Yıllık enflasyon beklentileri Mayıs ayında reel sektör ve hane halkında geriledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, beklentilerdeki iyileşmeyi kalıcı hale getirmek amacıyla dezenflasyon sürecini desteklemeyi sürdüreceklerini söyledi. Yatırımcıların bürokratik izin süreç ve başvuruları artık tek noktadan kolayca sonuçlanacak. Bu amaçla hizmet verecek olan tek durak ofis, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla İstanbul Finans Merkezi'nde açıldı. Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin siyasi istikrarı, stratejik konumu ve yatırım teşvikleriyle uluslararası yatırımcılar için cazibesini artıracağını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında Hürmüz Boğazı konusundaki anlaşmazlık sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerden ücret alınmasını kabul etmeyeceklerini belirtti. Trump, İran limanlarına yönelik ablukanın etkili olduğunu söyledi. Tahran ise Hürmüz Boğazı'ndan son 24 saatte 35 geminin geçtiğini açıkladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar yeni enerji mimarisine ilişkin çalışmalara değindi. Bayraktar, İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'ndeki konuşmasında

da Irak petrolüyle Türkmen doğalgazının Türkiye üzerinden yeni pazarlara açılmasının en önemli başlıklar arasında olacağına dikkati çekti. Haberleri sundum.

ileri frekans. İleri frekanstan tüm metal müzik tutkunlarına merhaba. Bugünkü programımızda cent sahnesinin benzersiz gruplarından biri olan Animals as Leaders'la beraberiz. Sadece bir gruptan değil, enstrümantal müziğin sınırlarını zorlayan ve 8 telli gitarları adeta birer orkestraya dönüştüren 3 dahiden bahsediyoruz. 2007 yılında Tosin Abasi tarafından kurulan Amerikalı grup, gitarist Javier Reyes ve davulcu Matt Garska ile yoluna devam ediyor. Tosin Abasi'nin kullandığı teknik, 8 telli gitarda hem perküsif hem de akıcı bir progresif dil yaratan, türünün en yenilikçi yaklaşımlarından biri olarak kabul ediliyor. Topluluğun 2009 yılında yayınladığı ve kendi adlarını taşıyan ilk albümünden seçtiğimiz Kafo, şimdi TRT Radyo 3 frekanslarında.

Animals as Leaders bugünkü efsanevi kadrosuna ulaşana kadar farklı davulcularla çalıştı. Niven Copperwise ilk albümün turnesinde ve ikinci albümleri Weightless'ta performans göstermişti. İleri Frekans bu albümün isim parçasıyla hız kesmeden devam ediyor.

2014 yılında yayınlanan The Joy of Motion adlı albümleri grubun kariyerinde hem ticari hem de müzikal bir dönüm noktası oldu. Albüm aynı zamanda davulcu Matt Garska'nın grupla kaydettiği ilk stüdyo çalışmasıydı. Bu kayıttan önce The Woven Web, hemen ardından Physical Education bizlerle olacak.

Rotamızı grup üyeleri Abbasi ve Reyes'in The Mars Volta ve Suicidal Tendencies üyeleriyle kurduğu yan projeye çeviriyoruz. Metal sound'undan uzaklaşıp cazın özgür dünyasına adım attıkları sadece tek albümlük efsanevi bir müzikal çalışma olmuştu bu. Albümden dinleyeceğimiz Seven Ways Till Sunday şimdi ileri frekansta. TRAM.

İleri frekansta yolculuğumuz grubun 2016 yılında yayımlanan The Madness of Many albümüyle devam ediyor. Poliritmik yapısı ve akustik tınılarla sertleşen rifflerin kusursuz dengesiyle dinleyiciyi zihinsel bir dansa davet eden The Brain Dance şimdi TRT Radyo 3'te.

2015 yılında grubun kendi adını taşıyan ilk albümünün özel bir versiyonu yayımlandı. Kökleri grubun kuruluş yıllarına uzanan Kalimba adlı parça bu kayıtta gün yüzüne çıktı. Elektronik bir altyapı üzerine kurulu olan bu hipnotik çalışma şimdi ileri frekansta.

Şimdi programın en özel anlarından birine geliyoruz. Animals as Leaders'ın vizyoner lideri Tosin Abasi, Tigran Hamasyan'ın dünyasına konuk oluyor. Cent üyelerini caz, füzyon ve halk müziğiyle birleştiren Vortex, TRT Radyo 3 frekanslarında sizlerle.

Animals as Leaders'la çıktığımız yolculuk grubun son albümüyle tamamlanacak. Sizlere Monomyth ve Thoughts and Prayers adlı parçalarla veda ederken programımızı hazırlayan Arzu Şeran, teknik yönetmenimiz Gülsen Kızıler ve sunucunuz ben Kerem Demircioğlu. Hepinize müzik dolu, keyifli bir akşam diliyoruz. Hoşça kalın.

60'ların ruhu, 70'lerin enerjisi, 80'lerin gücü ve 90'ların karizması haftanın son buluşmasında TRT İzmir Radyosu stüdyolarından Pop Durak'ta sizleri bekliyor. Bir saat boyunca her şarkıda geçmiş yıllardan bir kapıyı aralayacağız. Pop Durak, kurgusal bir müzik grubu olan ve 60'ların sonundaki enerjik ve renkli pop sound'unu yansıtan The Archies ile başlıyor. 1969 yılında Billboard listelerinde bir numarada Sugar Sugar.

Latin müziğin en önemli klasiklerinden Meksikalı Consuelo Velázquez imzalı Besame Mucho, Dean Martin, Dalida ve Andrea Bocelli yorumlarıyla unutulmayan şarkı bu kez 1973 yılından ulaşıyor bizlere. Radyolarınızda İngiliz grup Apollo 100.

1967 yılında kurulan R&B, funk ve disco müzik grubu Crown Heights Affair, 1975 yazında Billboard dans listesinin zirvesinde Dreamin' a Dream, eğer pop durakta kalırsanız az sonra Van McCoy ve Bir Kilometre Taşı The Hustle burada olacak ama önce Crown Heights Affair.

Çalıştığı isimler arasında Gladys Knight and the Pips, Stacy Lariso ve Aretha Franklin gibi yıldızlar olan prodüktör Van McCoy buradaydı. 1975 yılında Billboard listelerinde bir numarada Grammy ödüllü 45'lik The Hustle dinledik. Pop durakta Kanadalı şarkıcı Fran Jolie, 1979 yılında Come To Me.

Onu Billboard dans listesinde bir numaraya taşımıştı. 1981 yılında yayınladığı Gonna Get Over You zirveye bir adım geride iki numarada yer bulmuştu.

Takvimlerin yaprakları 1984 yılına doğru azalırken konuğumuz Commodores kariyerli Lionel Richie. Tüm 80'lerin en özel albümlerinden dünya çapında 20 milyonun üzerinde satış rakamıyla Grammy ödüllü Can't Slow Down. Albümden ilk çıkan bir numara 45'lik All Night Long.

Lionel Richie Can't Slow Down albümüyle kazandığı başarıları kutlarken bir başka efsane Donna Summer 1984 yılında yayınlayacağı Cats Without Claws için stüdyodaydı. O albümden The Drifters cover'ı There Goes My Baby.

Donna Summer'ın ardından İtalyan şarkıcı Francesco Puccioni veya tanıdığımız adıyla Mike Francis buradaydı. 1984 yılından hit 45'lik Survivor'ı dinledik. Pop durak 90'lara doğru hızla yol alırken 1988 yılında mola veriyor. George Merrill, Shannon Rubicam, müzik dünyasında kullandıkları adları Boy Meets Girl. Radyolarınızda bir numara 45'lik Waiting for a Star to Fall.

1988 yılında Boy Meets Girl'ün listelerdeki en önemli rakiplerinden İsveç efsanesi Roxette. Kariyerlerinin ikinci albümü ülkelerinde bir numara olan Look Sharp. Albümden çıkan beşinci ve son 45'lik Dangerous.

Roxette Dangerous'la Billboard listelerinde bir numaraya uzanırken sinema severlerin gözdesi başrollerinde Julie Walters ve Phil Collins'in olduğu Buster'dı. Filmin soundtrack'inden Loco'yu

Belçikalı ikili Soul Sister'ı 1988 albümleri It Takes Two'dan The Way to Your Heart'la dinledikten sonra artık 90'lardayız. Simon Le Bon önderliğinde Duran Duran. Kariyerlerinin 6. albümü Liberty onları İngiltere ve İtalya'da ilk ona taşımıştı. Albümün hiti Serious. Takvimler 1990 yılında.

İrlanda, Norveç ve Avusturya listelerinde zirvede olan albüm Love Hurts, sahibi Cher, sözlerinde Diane Warren imzası olan Love and Understanding.

0: Finalde 1990 yılındayız. Marco Fratti, Corrado Presti ve Roberto Intralazzi. İtalyan prodüktörler FBI Project. Radyolarınızda Everybody All Over the World. Okay.
1: Okay.

Programı hazırlayan Solmaz Erkan, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zuhal Ergür ve mikrofonda ben Selim Ağacan. Hepinize sağlıklı, mutlu bir hafta sonu diliyoruz. Pazartesi saat 18'de bu kez yeni şarkılarla Pop Durak'ta buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: Bayram, sevdiklerine kavuşmanın en güzel bahanesi.
1: Ama yolculuğun güzelliği güvenle varınca anlam kazanıyor.
0: Direksiyon başında biraz daha dikkat, biraz daha sabır.
1: Sevdikleriniz sizi bekliyor.

0: Caz Kulübü.
1: Merhaba sevgili radyo dinleyicileri. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından bizi dinleyen tüm müzikseverlere sevgilerimizi yolluyoruz. Bu hafta programımızda Alman piyanist Julia Hülsmann'ın son çalışması While I Was Away albümünden seçtiklerimize kulak vereceğiz. Julia Hülsmann'ın While I Was Away albümü Julia Hülsmann Octet adıyla 30 Ocak'ta yayımlandı. Julia Hülsmann Octet, piyanistin daha geniş kadrolu projelerinden biridir. Hülsmann genelde trio formatıyla tanınsa da Octet çalışması onun müziğini daha zengin renkler ve katmanlarla genişlettiği önemli bir adımdır. Julia Hülsmann Octet, klasik trio formatının önüne geçerek üfleme çalgılar, yaylılar ve ek armonik enstrümanlarla daha orkestral ve sinematik bir ses dünyası yaratır. Bu projede Hülsmann'ın müziği daha aranjman odaklı, çok katmanlı dokulara sahip, çağdaş klasik müzik ile caz arasında bir yerde duruyor. Şimdi albümü dinlemeye Rosario de Images, Sleep ve Up Up Up adlı bestelerle başlıyoruz.

0: of the steeple. But God's work isn't done by God, it's done by people.
1: Julie Husband Bonn'da doğdu. Küçük yaşta klasik piyano eğitimi almaya başladı. Daha sonra Berlin'e taşınarak Berlin Sanat Üniversitesi'nde caz piyano eğitimi aldı. Klasik müzik ve caz arasında dengeli bir temel geliştirdi. Bu eğitim onun müziğinde görülen ince armoniler ve sade ama derin yapıların temelini oluşturdu. 90'lı yıllarda Berlin caz sahnesinde aktif olmaya başladı. İlk dikkat çeken projeleri kendi üçlüsüyle yaptığı çalışmalardır. Eleştirmenler tarafından Avrupa cazının en zarif piyanistlerinden biri olarak gösterilen Julie Husband'ı beşlisiyle gerçekleştirdiği While I Was Away albümünde dinlemeye, Felicia's Song, You Come Back, Walkside ve Hora Azul adlı bestelerle devam ediyoruz.

1968 doğumlu Alman piyanist Julia Hüsmann 11 yaşında piyano çalmaya başladı ve 16 yaşında ilk grubunu kurdu. 90'lı yıllarda Berlin'de gençlik orkestrasında yer aldı. İlerleyen dönemde Akt Plak şirketi için vokal caz çalışmaları kaydetti. Sonrasında Almanya kökenli bir başka ünlü plak şirketi ECM Records için uluslararası alanda beğeni toplayan enstrümantal çalışmalar yaptı. Halen kendi kurduğu trio, kuartet ve oktet grup

0: gruplarıyla çalışmalar gerçekleştiriyor. Şimdi Julia Husman Octet'in While I Was Away albümünden 3 beste daha dinliyoruz. Tick Tock, İskele ve Moon Flash Dance.
1: There are so many tick-tock clocks everywhere telling people what a tick time it is.

Programımızın sonuna yaklaşırken Julia Huseman'ın dörtlüsüyle gerçekleştirdiği 2019 yılına ait Not From Here albümünden aynı adlı besteyi dinliyoruz.

Değerli Radyo 3 dinleyicileri, bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya tekrar birlikte olabilmek dileğiyle TRT İzmir Radyosu stüdyolarından programı hazırlayan ve sunan ben Hamdi Ünlü, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ramazan Özbay ve yayında emeği geçen tüm arkadaşlarımız ile birlikte hepinize sağlık ve müzik dolu günler diliyoruz. Hoşça kalın.

0: TRT Ankara Radyosu yapımı Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 200. Yıl adlı özel programımıza hoş geldiniz sevgili dinleyenler.
1: Ülkemizin göz bebeği, sanat kurumu ve iki asırlık müzikal mirası olan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası bu sezon 200. yaşını kutluyor.
2: TRT Radyo 3 frekansı üzerinden sesimizin ulaştığı ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın 200. kuruluş yılına adanan bu özel programda orkestranın tarihine yön veren arşiv kayıtlarından seçilmiş örnekler, geçmiş dönemlerin unutulmaz seslendirileri, saygıdeğer konuklarımız ve günümüz yorumcularının değerli katkılarıyla radyolarınızdan konuğunuz olmaya devam ediyoruz.
0: Program danışmanı ve zaman zaman mikrofonda yanımızda olan müzikolog Ersin Antep.
1: Programı birlikte hazırlayıp sunduğumuz arkadaşım müzik eğitimcisi sevgili Gonca Gülüşler. Mikrofon başında buluştuğumuz bir diğer arkadaşımız müzikolog sevgili Murat Haliloğlu.
2: Ekibimizin bir diğer ismi müzik eğitimcisi sevgili Nuray Sade Çolak.
0: Ve program asistanımız, müzik bilimi öğrencisi Doruk Mert Serin, hepinizi Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 200. yıl adlı özel programımızda saygıyla selamlıyoruz.
1: Ses kayıt masasında bizlere bugün Semahat Şanlı destek veriyor.
2: Programın oluşmasında büyük katkıları bulunan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Müdürlüğü'ne, önceki ve şimdiki müdür ve yönetim kurulu üyelerine, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nden koordinatör Fulya Yıldırak'a, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Ses Kayıt Teknisyeni Bülent Yanıkoğlu ve TRT Ankara Radyosu Arşiv Şefi Ali Gülez'e sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.
0: Elektronik posta adresimiz cso200@trt.net.tr.
1: Instagram hesabımız cso200yıl.
2: Değerli dinleyenler, programımızın bu bölümünde iki asırlık köklü bir mirası bugünle buluşturan çok özel bir kurumu ve bu kurumun sanatsal vizyonu ile yönetsel hiyerarşisini konuşacağız.
1: Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası yalnızca konserleriyle değil, Türkiye'nin kültür ve sanat hafızasında bıraktığı izlerle de ayrıcalıklı bir yere sahip. 200. yılını kutlayan bu büyük çınarın bugününü ve geleceğini onu yakından tanıyan bir isimle ele almak istedik.
0: Değerli dinleyiciler, bugün programımızda özel bir ismi ağırlıyoruz. Türkiye'nin en köklü sanat kurumlarından olan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın şefi olarak ulusal ve uluslararası alanda önemli çalışmalara imza atan, müziğe olan derin yaklaşımı ve sahnedeki güçlü yorumu ile dikkat çeken, aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmekte olan Sayın Cemican Deli Orman bugün stüdyoda konuğumuz. Öncelikle sanatçımızı daha yakından tanıyalım.
1: Türkiye'nin önde gelen orkestra şeflerinden biri olan Cemican Deli Orman, kuşağının en üretken ve özgün isimleri arasındadır. 2019-2020 konser sezonu sonunda Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın birinci şefliği görevine getirilen Deli Orman, 1826'da kurulan bu köklü kurumun 200 yıllık tarihinde bu makama getirilmiş en genç birinci şef özelliği taşıyor. Müzik eğitimine Ezgi Gönlüm rehberliğinde keman ile başlayan Deli Orman, ilk şeflik derslerini Sami Hatipoğlu ve Burak Tüzün'den aldı. Henüz 17 yaşında Viyana Müzik ve Sahne Sanatları Üniversitesi'ne kabul edilen Deli Orman, ardından Graz Müzik Üniversitesi'nde orkestra şefliği alanında Martin Zieghardt, koro şefliği alanında ise Johannes Prinz ile çalışarak lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamladı.
2: Princeton'daki Westminster Choir College'da Pierre Boulez ile Gustav Mahler'in senfonileri ve Kurt Mazur ile Felix Mendelssohn'un Die Erste Walpurgisnacht başlıklı kantatı üzerine çalışmış olan Deli Orman, bu deneyimleri sanatsal kimliğinin şekillenmesinde belirleyici dönüm noktaları olarak tanımlıyor. Mahler yorumculuğunu kariyerinin merkezinde konumlandıran Deli Orman'ın Diriliş Senfonisi üzerine kaleme aldığı yüksek lisans tezi, 2013 yılında Almanya'da Akademika Verlag tarafından kitap olarak yayınlandı. Yurt dışındaki eğitimi boyunca Asım Kocabıyık Vakfı'nın bursundan yararlanan Deli Orman, 2010 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Çok Sesli Korosu'nun şefliğine, 2017 yılında ise Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın yardımcı şefliği görevine, yani ikinci şefliğine getirildi. Ayrıca kariyerinin erken döneminde İstanbul'da Gedik Filarmoni Orkestrası'nın kurucuları arasında yer aldı ve bu toplulukta çok sayıda Türk bestecinin yapıtının dünyada ilk seslendirilişlerine imza attı. Birinci şef olarak Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'yla yurt içi ve yurt dışında sayısız konser yöneten Deli Orman, yeni konser salonunun açılış galasını Metso TV'de uluslararası yayına giren görkemli bir konserde yönetti ve birçok Türk eserinin dünya premierini gerçekleştirdi.
0: Ankara ve İstanbul'daki büyük festival konserleriyle Güney Kore ve Rusya'ya düzenlenen uluslararası turnelerde Sayın Şefimizin Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile olan birlikteliğinin öne çıkan çalışmaları arasında yer alıyor. Deli Orman, geniş senfonik repertuarında Alman, Rus ve İtalyan eserlerine özel bir ağırlık veriyor.
2: 2024 yılından günümüze kadar uzanan son dönem programlarında Gustav Mahler'in 1., 4. ve 5. senfonileri ile orkestra şarkıları, Ludwig van Beethoven ve Johannes Brahms'ın senfonileri, Richard Strauss'un Also Sprach Zarathustra başlıklı senfonik şiiri ve 4 son şarkısı, Ottorino Respighi'nin Pini di Roma ve Belkıs Regina di Saba başlıklı orkestra süitleri, Modest Mussorgsky'nin Bir Sergiden Tabloları ve Sergei Rachmaninoff'un senfonileriyle konçertoları başta olmak üzere pek çok önemli eser yer aldı. Son yıllarda yönettiği korolu eserlerin başlıcaları ise Beethoven'ın 9 numaralı senfonisi,

0: Igor Stravinsky'nin Symphony of Psalms'ı, Karl Orff'un Carmina Burana'sı ile birlikte Wolfgang Amadeus Mozart, Giuseppe Verdi ve Gabriel Fauré'nin requiemleriydi. Opera sahnelerinde de Mariinsky Tiyatrosu'nda Verdi'nin La Traviata operasını birçok kez yönetti ve bu kurumda iki sezonda 20'den fazla konsere imza attı.
1: Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ile Görg Ligeti'nin Oda Konçertosu ve Arnold Schönberg'in Oda Senfonisi'nin canlı kayıtlarını gerçekleştirdi. Eylül 2023'te Mariinsky Tiyatrosu konser salonunda gerçekleştirdiği ilk konserin ardından bu kurumla derin ve kalıcı bir sanatsal ilişki kuran Deli Orman, en son Moskova Paskalya Festivali'nin açılış konserinde Bolşoi Tiyatrosu'nda Valeri Gergiev ile aynı sahneyi paylaştı.
2: 2024 yılında MÜPA Budapeşte Konser Salonu'nda Macaristan Ulusal Orkestrası ile sahneye çıkan Deli Orman, Tataristan Ulusal Filarmoni Orkestrası ile ilk buluşmasını Haziran ayında Kazan'da düzenlenecek olan Leylak Festivali'nde gerçekleştirecek.
1: Değerli dinleyenler, Sayın Cemican Deli Orman'ın Türk bestecilerin eserlerini seslendirmesindeki hassasiyetinden bahsetmişken, Maestro'nun yorumuyla bir Türk bestecinin eserinden bir kesit dinleyelim. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın 28 Ekim 2022 tarihli konserinin kaydında Ulvi Cemal Erkin'in 2 numaralı senfonisinin Adagio başlıklı 2. bölümünü Şef Cemican Deli Orman'ın yorumuyla dinleyelim.

0: Ulvi Cemal Erkin'in 2 numaralı senfonisinin Adagio başlıklı 2. bölümünü Cemi Can Delorman yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın 28 Ekim 2022 tarihli konserinin kaydından dinledik.
1: Kıymetli TRT Radyo 3 dinleyicileri, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın Genel Müzik Direktörü, Şefi ve Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Sayın Cemi Can Deliorman şu an stüdyomuzda.
2: Maestro, öncelikle programımıza hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk efendim, merhabalar.
2: Nasılsınız?
3: Teşekkür ederim, sizler nasılsınız?
2: İyiyiz biz de, çok teşekkür ederiz. Bizdeki bilgilere göre konuk şef olarak Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile ilk konserinizi 20 Kasım 2015 tarihinde vermişsiniz. Öncesinde çalıştırdığınız Devlet Çok Sesli Korosu'nun şefi olarak elbette podyumda yer almıştınız. O konserin şefi olarak platforma çıktığınızda neler hissettiğinizi hatırlıyor musunuz? Ve bu kadar köklü bir kurumu yönetmek deneyim açısından sizin için nasıl bir dönüm noktası olmuştu?
3: Evet, tarihi sizlerin de bana hatırlatması çok güzel oldu. Ben de bir anda o tarihe gittim. Çok iyi hatırladığım bir konser. Benim için çok önemli bir haftaydı tabii ki. CSO ile ilk konserini yapmak bir orkestra şefi için, bir Türk orkestra şefi için kuşkusuz çok büyük bir ilham kaynağıdır. Bir sanatsal motivasyondur bu orkestrayla konser yapmak. O da öyle bir konserdi. Çok kıymetli bir solistimiz vardı. Bandoneon sanatçısı Daniel Binelli. Çok güzel, modern de bir repertuar çalmıştı bandoneonla. Nefis bir enerjisi vardı konserin. Solistin tabii ki çok büyük bir tecrübesi var. Çok iyi bir müzisyendi. Çok gururluydum tabii ki o konserde olmaktan. Ama

0: kalitesine çok odaklanmıştım tabii ki, çok iyi hazırlanmıştım. Çok da iyi bir sonuç almıştık konserden. Solist de çok iyi bir uyum sağlamıştık sahnede. Güzel bir başlangıç oldu diye düşünüyorum bu konser.
1: Teşekkür ediyoruz. Maestro, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestra Şefi olarak 200 yılı aşan köklü bir geçmişe sahip bir kurumun 200. yıl etkinliklerin başlangıç konseri olarak 3 Ekim 2025'te gerçekleştirdiğiniz konseri yönetmek sizin için nasıl bir anlam ifade ediyor ve eserlerle örülen tarihsel akış da dikkati çekmişti. Bu konseri hem sanatsal hem de duygusal açıdan nasıl anlatmak istersiniz?
0: Kuşkusuz çok gururluyuz hepimiz. 200. yıla tanıklık ediyoruz. Bu çok önemli, çok kıymetli bir tanıklık. Bu her ülkeye, her ulusa nasip olmayan bir kutlama. Bir senfoni orkestrasının, bir ulusal orkestranın 200. konser sezonunu kutlaması bugün çok az ülkede görebileceğimiz bir dönüm noktası. Dolayısıyla 200. yılın konserini tasarlarken, konserin repertuarını tasarlarken bizler orkestranın tarihini anlatmak istedik. Çok düşündük tabii ki, büyük solistler de getirebilirdik. Yeni eser siparişleri de verebilirdik. Bunların hepsini değerlendirdik. Ama o günün kahramanı hepimiz için orkestramızdı. Çok kıymetli orkestramız. Dolayısıyla açılış konserinde orkestramızı ön plana çıkartacak, orkestramızın tarihini ön plana çıkartacak bir repertuar çalışmak istedik ve aynı zamanda istedik ki yine TRT işbirliğiyle yaptığımız görsellerden oluşan belgesel, biraz da kısa belgesel tadında eserlerle içerik olarak bağlantılı videolar oluşturuldu. İstedik ki dinleyicimiz görsün tarihte gerçekten neler oldu, orkestranın tarihindeki kırılma noktaları neler, orkestra bu noktaya nasıl geldi, bunları anlatmak istedik. Dolayısıyla İyi ve doğru bir karar vermiş olduk. Çok da iyi bir tepki aldık dinleyicimizden. Yani 200. sezonumuzu orkestramızı anlatarak başladık.
2: Değerli dinleyenler, hazır 200. yıl özel konserinin bahsi geçmişken, Sayın Maestro'nun konser açılış konuşmasına bir kulak verelim. Bu konuşmanın hemen ardından da Cumhuriyet Marşı'nı dinleyelim. Cumhuriyet Marşı'nın sözleri Cemal Emrem tarafından yazılmış, müziği orkestranın önemli şeflerinden olan Osman Zeki Üngör tarafından bestelenmiş. Çok güçlü bir marş. Marşın orkestrasyonunu da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın önceki viyola sanatçılarından olan besteci Necat Başeymezler, Faik Cansel'in yazdığı armoni üzerine yapmış. Marşın en önemli özelliklerinden biri de Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın Ankara'da verdiği ilk konser olan 11 Mart 1924 tarihindeki konserde seslendirilmiş eserlerden biri olması. Bu değerli marşı Cemilcan Deli Orman yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Burak Onur Erdem'in çalıştırdığı Devlet Çok Sesli Korosu'nun 3 Ekim 2025 tarihli konserinin kaydından dinliyoruz.
3: Değerli dinleyicilerimiz, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın 200. konser sezonunun açılış konserine hepiniz hoş geldiniz. Bugün hepimiz için çok önemli bir gün. Çok duygu doluyuz, çok coşkuluyuz, çok gururluyuz. Böylesine önemli bir tarihi dönüm noktasına sizlerle birlikte bugün burada tanıklık edeceğiz. Ben size biraz bugünkü konser programından bahsetmek istiyorum. 200. yılı nasıl açmalıydı CSO? Biz bugün buraya büyük bir dünya yıldızı mı getirmeliydik bir solist olarak? Bir Türk eserin dünya premierini mi yapmalıydık? Yahut onlarca harika parlak Türk sanatçılarımızdan biriyle bir konçerto çalıp yahut büyük bir senfonik eser mi seslendirmeliydik? İnanın hepsini çok düşündük. Fakat bugünün kahramanı Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası. Biz de istiyoruz ki size bu kıymetli orkestranın tarihini anlatalım. Bugün size orkestramızı anlatalım. 200. yıl dünya üzerinde çok az sanat grubuna nasip olacak bir dönüm noktası. O yüzden çok mutluyuz. Bugün konserimize 1826 yılından başlıyor.

Başladık. Harika 3 tane marş dinlediniz orkestramızın ilk şeflerinden Donizetti Paşa'nın, Guatelli Paşa'nın marşlarını dinlediniz. Ve bugün bizlerle Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Armoni Mızıkası vardı. Onlar da bizimle birlikte aynı tarihi paylaşıyorlar. Onlar da 200. yıllarını kutluyorlar. Peki marşlarımızı dinledik. Şimdi Cumhuriyet dönemine geçeceğiz ve Zeki Üngör'ün Cumhuriyet Marşı'yla Cumhuriyet dönemine geçeceğiz. Cumhuriyet dönemi bizim için çok kıymetli. Çünkü Cumhuriyet düşüncesi ve orkestramız birbiriyle iç içe geçmiş, birbiriyle bütünleşmiş, birbirine sarılmış iki büyük düşünce. Cumhuriyet dönemine o kadar çok şey koyabilirdik ki bugün programda yine Ahmet Adnan Saygun, Ulvi Cemal Erkin, Ferit Tüzün ve Muammer Sun'un eserlerini dinleyeceksiniz. Cumhuriyet dönemi orkestramız için çok önemli bir dönem. Çünkü İstanbul'dan Ankara'ya geldiğinde orkestramız tüm ulusumuzun genelinde başlayan o devasa kültür atılımının öncüsü Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası. Ülkemizde sahip olduğumuz tüm orkestraların, müzik kurumlarının ve müzik okullarının öncüsü. O yüzden orkestramıza bir sanat ana kraliçesi diyoruz. Bir amiral gemisi diyoruz. O yüzden çok mutluyuz. Keşke Cumhuriyet dönemine çok daha fazla eser koyabilsek. Lakin 200 yıllık bir hikayeyi, devasa bir hikayeyi bir saatlik bir konserin içine sıkıştırmak bizim için çok zor. Daha sonra Harika Çocuklar'a değineceğiz. Harika Çocuklar'ı hepiniz biliyorsunuz. İdil Biret, Sunakan ve ismini burada saymakla bitiremeyeceğim. Yurt dışında ülkemizi harika bir şekilde temsil etmiş ancak CSO'nun birer parçası olmuş Harika Çocuklar. Bugün sahnede genç bir kemancı dinleyeceksiniz. Yine orkestramızın geçen sene keşfettiği ve CSO sahnesini çıkardığı harika bir genç size Ulvi Cemal Erkin'in keman konçertosunun son bölümünü çalıyor olacak. Bir hatıralar geçidi tasarladık sizler için. Hatıralar geçidi. Çünkü CSO aynı zamanda hatırlamak demek. Öyle ki böylesine devasa bir tarihin içinde inanın çok fazla isim var. Ve orkestramız bu sahnede, orkestramızın sahnesinde o kadar çok yabancı yıldız, konuk, solisti ve şefi ağırladı ki bunlar herkesin hatıralarında unutulmaz yer bıraktı. Biz bu hatıralar geçidinde bu isimleri hatırlamak istiyoruz. Ama sadece bu isimleri değil. Bugün aramızda Sayın Rengim Gökmen var. Bugün aramızda biliyorum çok fazla CSO'nun emekli sanatçısı var. Davetimize icabet ettiler, geldiler. Ve CSO'ya gönül vermiş birçok kişi var. Bugün sahnede Devlet Çok Sesli Korosu var. Bizim göz bebeğimiz Devlet Çok Sesli Korosu kuruluşundan beri bu yolu Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'yla yürüyen harika bir kurum ve CSO emekçileri, çalışanlarımız, yitirdiklerimiz, kaybettiklerimiz, sahip olduklarımız, geleceğimiz derken hepimiz çok büyük bir ailenin parçasıyız. Hatıralar geçidinde bu aileyle kucaklaşmak istiyoruz, hatırlamak istiyoruz bu tarihi. Ve tabii ki günümüz CSO'su, yeni konser salonumuz, her geçen sene büyüyen sanatçı kadrolarımız, yeni imkanlarımız. Artık CSO bir dünya orkestrası olma yolunda hızla ilerliyor. Her sene etkinlik sayısını kat be kat arttırıyor. Her sene daha nitelikli bir içeriği size ulaştırmak için uğraşıyoruz. Ve tabii ki burada sözlerimi bitirmeden önce tüm bu imkanları bize sağlayan orkestrayı her zaman desteklemiş olan Kültür ve Turizm Bakanlığımıza çok büyük bir teşekkürü orkestra adına buradan alkışlarınızla iletmek istiyorum. Değerli dinleyicilerimiz, bu sene yine Denizbank orkestramızın ana sponsoru. Sadece orkestranın değil, Türkiye'deki diğer senfoni orkestralarının ve Devlet Çok Sesli Korosu'nun sponsoru. Denizbank'a da kültür sanata verdiği destek.

desteğin çok önemli olduğunu tekrar buradan sizlerle paylaşıyorum ve Deniz Bank'a da teşekkür ediyorum. Ancak en büyük teşekkürü her zaman ve her zaman siz değerli dinleyicilerimiz hak ediyor. Dünyanın en harika dinleyicisi olduğunuz için, dünyanın en sadık dinleyicisi olduğunuz için, her hafta bu salonu tıklım tıklım doldurduğunuz için, CSO'ya sadakatle bağlı olduğunuz için en büyük alkış siz değerli dinleyicilerimize. Efendim, işin özeti, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası bu topraklarda sahip olduğumuz en değerli kültür hazinemiz, en değerli kültür mirasımız. Bu tarihi konseri sizlerle birlikte paylaşmaktan çok mutluyuz. Dediğim gibi çok duygu yüklüyüz. Nice 200 yıllara hep birlikte, nice 200 yıllara Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası.

0: Osman Zeki'nin Görün Cumhuriyet Marşı'nı Cemil Can Deli Orman yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Burak Onur Erdem şefliğindeki Devlet Çok Sesli Korosu'ndan dinledik.
1: Sayın Maestro, program danışmanımız Ersin Antep'in Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Çok Sesliliğin Belgesel Tarihi adlı kitabında işaret ettiği üzere 1931 yılında henüz 21 yaşındayken ikinci şeflik görevine getirilen Ekrem Zeki Ün gibi siz de Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın en genç ikinci şeflerinden biri oldunuz ve daha sonra en genç birinci şef oldunuz.
2: Evet.
1: Bu kadar genç yaşta böylesine köklü bir sanat kurumunun müzik yöneticisi olmak size neler hissettirdi, nasıl bir sorumluluk yükledi, bu görev kariyerinizi nasıl etkiledi diye sorarken ayrıca şöyle bir ek bilgi de rica edeceğim. Ferit Alnar gibi, Zeki Üngör gibi, hatta bazı başkemancılar Sedat Ediz, Fethi Kopuz gibi isimlerin de şeflik kariyerini burada geliştirdiğini göz önüne alırsak, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın sizce bir şeflik okulu mahiyeti var mıdır?
2: Öncelikle genç şef konusundan başlayalım. Tabii ki dünya değişiyor. Dünyanın şartları, dinleyicinin beklentisi, orkestraların çalışma prensipleri değişiyor. Dolayısıyla şimdi artık öyle bir çağdayız ki artık genç şeflerin gerçekten iyi müzik yapan, nitelikli müzik yapan genç şeflerin gerçekten çok üretken bir şekilde dünya orkestralarında çalıştığını görüyoruz. Dolayısıyla genç şef olarak bir orkestranın müzik direktörlüğü görevine getirilmek aslında bakarsanız tırnak içinde genç kavramını dikkate aldığımızda bir başarı değil. Bir şefin genç yahut daha doğrusu söyleyeyim tecrübeli olan, hani yaşlandıkça şeflerin tecrübe kazandıklarını, müzisyenlerin tecrübe kazandıklarını düşünürsek eğer, burada önemli olan şefin yaşından ziyade şefin orkestrayla sağladığı uyum ve ortaya çıkardığı işin üretkenliği, niteliği, kalitesi. O yüzden genç olmak bir avantaj değil ama bunun avantajı şu, belki daha dinamik olmak, belki dünyadaki yenilikleri çok daha hızlı yakalama arzusu taşımak, bu heyecanı taşımak belki de. Gençlikle ilgili aklıma gelen pozitif şeyler bunlar. Onun dışında orkestranın bir şeflik ekolü kuşkusuz bir ulusal orkestradan bahsediyoruz. Ulusal orkestralar her zaman ülkelerinin lokomotif sanat kurumlarıdır. Kültür sanat vitrinlerinin en değerli ürünleridir, en değerli kurumlarıdır. Ve bu kurumlar bir ekol yaratırlar. Yaşadıkça, yaşlandıkça, geliştikçe, değiştikçe ekoller yaratırlar. Bunlar sadece şefler değildir. Besteciler yaratırlar. Bestecilere eser siparişleri verirler. Bir ülkenin müzik dilini böylece oluştururlar. Dolayısıyla sadece bir şeflik ekolü olarak bakmamak gerekiyor. Orkestra lokomotif bir sanat kurumu olarak aslında ulusal müziğin, ulusal müzik kimliğine şekil veren, bunu biçimlendiren, bunu yöneten, buna yön veren bir rol üstleniyor. O açıdan her bir müzisyeniyle, her bir çalışanıyla, her sezon ortaya koyduğu eserlerle, tasarladığı sanat programıyla sürekliliği olan bir iş ortaya çıkartıyor.
1: Çok teşekkür ediyorum. Benim için çok dikkat çekici yorumlar bunlar. Çok sağ olun.
0: Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 200. yılını kutlarken bu köklü geçmiş konserlerdeki repertuar seçimlerinizi nasıl etkiliyor? 200. yıl kapsamında öne çıkarmayı tercih ettiğiniz besteciler ya da eserler var mı? Bu seçimlerin arkasındaki sanatsal yaklaşımı da anlatmanızı biraz rica edebilir miyiz?
2: Bu çok önemli bir soru. Az önce de söylediğim gibi bizim en önemli amaçlarımızdan bir tanesi yeni eserlerin, yeni Türk eserlerinin yazılmasına vesile olmak. Bu amaçla CSO her sene birbirinden farklı Türk bestecisine eser siparişleri veriyor. Bir yönetim kurulumuz var. Yönetim kurulumuzla birlikte bu bestecileri tespit ediyoruz, değerlendiriyoruz. Ardından belki bazen bazı temalara işaret eden, bazı konu başlıklarına işaret eden eserler, işte Çanakkale gibi, 29 Ekim gibi özel günleri anlatacak belki program müziği yazmalarını onlardan talep ediyoruz. Bazen de bestecilerimizi özgür bırakıp Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın 200. yıl onuruna ithaf edecekleri senfonik eserler yazmasını istiyoruz. Bu bizim için çok kıymetli bir misyon. Burada da orkestra yine Türkiye'deki sanat kurumları arasında öncülük yapan rolünü devam ettiriyor. Çünkü istiyoruz ki ulusal müziğimiz, müzik kimliğimiz zenginleşsin ve uluslararası anlamda tanınır, bilinir ve çalınır hale gelsin. Bunun da olabilmesi kolay bir şey değil. Bunun olabilmesi için çok üretken bir şekilde çalışmak gerekiyor. Çok sabırlı çalışmak gerekiyor. Çok dikkatli ve itinayla bu bestecileri tespit etmek, onlarla işbirliği yapmak gerekiyor. Aslında dünyada iyi bir yerde olduğunu düşünüyorum Türk müziğinin. Şu anda yaşayan bestecilerimiz çok başarılı işler çıkartıyorlar. Uluslararası festivallerden eser siparişleri alıyorlar. Bilinir, tanındık çok ismimiz var. Bu bizim için çok büyük bir gurur kaynağı. Onları da aynı zamanda tespit ederek onların eserlerini, yurt dışında çalınmış eserlerini yine orkestramızın sahnesinde Türk dinleyicisiyle buluşturmayı hedefliyoruz.
0: Teşekkür ederiz şefim.
1: Sayın Maestro, benim de bir sorum olacak. Dünya çapındaki orkestralarda Gustav Mahler ve Anton Bruckner gibi bestecilerin senfonilerini seslendirmek çok prestijli bir durumdur. Siz evet. de biliyorsunuz ki. Siz de Bruckner, hatta özellikle Mahler senfonilerine çok önem veriyor ve sık sık seslendiriyorsunuz.
2: Evet.
1: Biliyorsunuz ki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda şu an biz bir çalışma yürütüyoruz. Müzikolog Ersin Antep öncülüğünde. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın bugüne kadar yaptığı bütün konserlerin bilgilerini ve dökümlerini çıkarıyoruz. Buradan yaptığımız bir tespite göre orkestra ilk defa bir Bruckner senfonisini, romantik başlıklı 4 numaralı senfoniyi Ernst Pretorius yönetiminde 5 Nisan 1936 tarihinde seslendirmiş. Fakat Gustav Mahler içinse neredeyse 40 yıl beklemek zorunda kalmış ve 5 Nisan 1974 tarihinde Jean Pelisson yönetiminde ve soprano Suna Korat solistliğinde gerçekleştirilmiş bu konser. Yine Mahler'in dördüncü senfonisi. Bugün Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası

0: sanatçısının ulaştığı seviye bakımından bu eserlerin daha rahatlıkla seslendirildiği de aşikar. Özellikle Mahler üzerine tez yazmış bir orkestra şefi olarak siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Güzel bir tespit olmuş. Mahler'in biraz kaderine benzemiş. Siz de bana hatırlattığınız iyi oldu. Daha doğrusu ben de şimdi öğrendim Mahler'in ilk seslendirme tarihini. Biraz Mahler'in kendi kaderine benzemiş. Biraz geç olmuş. Mahler de çok geç keşfedilmiş bir besteci. Dolayısıyla Bruckner'den çok daha sonra çalınmış olması normal. Şöyle, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası şu anda bu büyük bir repertuar orkestrasından bahsediyoruz. Ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, şunu size çok net bir şekilde söyleyebilirim ki, bir repertuar orkestrası olarak çalamayacağı, repertuarına alamayacağı şu anda hiçbir eser yok. Teknik olarak ve sanatsal olarak. Orkestra bu noktaya gelmiştir. Bunu çok mutlulukla söyleyebiliyorum. Dolayısıyla modern eserlerden tutun stil gerektiren en eski dönem eserlerine kadar orkestranın artık bir tını kimliği var. Orkestra bu tını kimliğini koruyor. Biz tabii ki bunu kendimize övgü olarak değil, işbirliği yaptığımız yabancı sanatçılarla edindiğimiz istişareler sonucu da bu bilgileri elde ediyoruz. Orkestra şeflerini seçerken yine stil, dönem özelliklerine göre o dönemde, o bestecide, o stilde uzmanlaşmış isimlerle çalışmayı çoğunlukla tercih ediyoruz ve onlarla tabii ki konuşuyoruz. Geri dönüşler çok çok iyi. Bugün JCO'nun bir Berlin Filarmoni'den, Viyana Filarmoni'den, New York Filarmoni'den, Sydney'den, Paris'ten, bu büyük kültür sanat metropollerinin orkestralarından tını kalitesi, kimliği olarak bir farkı yoktur.
0: Gerçekten çok da dikkat çekici bir nokta. Ben de aynı şekilde düşünüyorum kendimce, naçizane. Yani Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın gerçekten farklı bir orkestral rengi, orkestral tınısı da oluşmuş durumda.
1: Evet.
0: Çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim.
2: Mahler demişken bir Mahler senfonisi dinlemeden olmaz. Maestro'nun yönetiminde bir yorumu dinleyelim. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın 12 Ocak 2024 tarihli konserinden Cemi Can Deliorman yönetiminde Gustav Mahler'in 5 numaralı senfonisinin birinci bölümünü dinliyoruz.

0: Gustav Mahler'in 5 numaralı senfonisinin 1. bölümünü Cemi Can Deli Orman'ın yönettiği Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın 12 Ocak 2024 tarihli konserinin kaydında dinledik.
1: Sevgili Maestro, 2010 yılında Devlet Çok Sesli Korosu'nun, 2020 yılında ise Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın şefliği görevini üstlendiniz. Bugün ise Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı olarak da bu iki sanat kurumunun da içinde olduğu çeşitli sanat kurumlarının sorumluluğunu üstlenmiş durumdasınız. Yeri gelmişken program ortağı arkadaşlarımızla birlikte yeni görevinizi kutluyor. Size de başarılar diliyoruz. Şüphesiz genel müdür yardımcılığı ağır bir sorumluluk içeriyor. Sayın Maestro, Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı olarak görevinizin işaret ettiği sorumluluk ve olanaklarla Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile ilgili 200. yıla yönelik oluşan rotada ne gibi hedefler olacak? Kurumun ve genel müdürlüğün işleyişi içinde atmayı tasarladığınız adımlara dair bizlere neler anlatmak istersiniz?
2: Şimdi öncelikle şunu netleştirelim. Benim için Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası şefliği, burası bir sanatçının gelebileceği, bir orkestra şefinin gelebileceği en yüksek makamdır. Bunun dışında bir makam olamaz bir sanatçı için. Bu temelde değerlendirmek isterim bu sorunuzu. Bu genel müdürlükle ilgili de bu bir, aslına bakarsanız bakanlığımızın, daha doğrusu Bakan Bey'in özellikle bir vizyon çizmesi kurumlara. Bence önemli, çünkü istiyoruz ki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası başta olmak üzere diğer devlet orkestralarımız, senfoni orkestralarımız, bu orkestraların taşıdığı potansiyeli çok çok ileri taşıyabilirim. Bu orkestraları dünya orkestralarıyla yarışabilir, bu orkestralarla rekabet eden, bu orkestralarla işbirliği yapan orkestralar haline getirelim. Buradaki en önemli nokta bu potansiyeli taşıyor olmamız. Sadece sanatçı kaynağı ve kalitesi olarak değil, aynı zamanda dinleyici ve takipçi kitlesi olarak da bunu söylemek isterim. Dolayısıyla sadece CSO özelinde değil, aslında bu orkestralar tüm ülkeyi uluslararası arenada temsil etmesi gereken kurumlar. Buradaki amaç evrensel müziği, yani bizim müziğimizi, bizim orkestralarımızı markalaştırmak. Bu orkestraları dünyada bilinir, tanınır, kayıtlarla takip edilen kurumlar haline getirmemiz gerekiyor ve bunu bir an önce yapmamız gerekiyor. Şu anda kötü bir durumda değiliz. Ben iyi bir durumda olduğumuzu düşünüyorum. Ancak eksiklerimizi çok hızlıca tespit edip burada gerekli revizyonları bir an önce yapıp ve dediğim gibi hızlıca iyi bir motivasyonla bu orkestraları dünya sahnesine, dünya sahnelerinde üretken bir hale getirmek, kayıtlar yapan orkestralar haline getirmek, büyük işbirlikleri yapan orkestralara haline getirmek, yani özetle ilham veren, marka değeri taşıyan kurumlar haline getirmek.
1: Teşekkür ederiz.
0: Saygıdeğer dinleyenler, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için tekrar edelim. Bu bölümde konuğumuz olan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 1. Şefi ve Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Sayın Cemi Can Deli Orman ile Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası üzerine sohbetimizi sürdürüyoruz. Maestro, Mariinsky Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Valeri Gergiev'in vekili Sergey Banikov imzasıyla duyurulan resmi açıklamayla günümüzde dünyanın en büyük şeflerinden biri olduğu yadsınmaz bir gerçek olan Valeri Gergiev gibi büyük bir maestronun yanında konuk sıfatıyla düzenli olarak kurumun orkestrasını yönetmek üzere seçilen ilk Türk orkestra şefi oldunuz. Bu gurur sizin ve ülkemizin tabii ki. Davet sürecini dinleyicilerimize aktarmanızı rica edebilir miyiz?
2: Evet, Valeri Gergiev tabii benim öğrencilik yıllarımdan beri çok takip ettiğim, kuşkusuz her müzisyenin takip ettiği, kayıtlarını bildiği çok önemli bir isimdi. Aslında onunla ilk tanışmam benim Viyana Filarmoni Orkestrası'nda yaptığımız çalıştaylarda olmuştu. Orada bir tanışma fırsatım olmuştu ama tabii öğrenciydim o zaman. Daha sonra bir telefon görüşmemiz oldu. Ortak birlikte neler yapabiliriz bunu değerlendirmek istedik. Ben kendisini ziyarete gittim. Tabii bu ziyaret çok farklı kapılar açtı. Çok hem müzikal anlamda hem de sanatsal vizyon anlamında iyi bir uyum ve enerji yakaladık. Çok hızlı bir şekilde Valeri Gergiev'le iyi bir dostluk kurduk. Her şeyden önce bir müzisyen sadece makamlarıyla, olduğu yerle değil, yani kendi kalbiyle, duruşuyla, olmuş insanlığıyla, anlatabiliyor muyum? Bunlar çok önemlidir büyük müzisyenlerde. O açıdan Valeri Gergiev benim için büyük bir rol modelden öte iyi bir dosttur, güvenilir bir dosttur. Bu çok önemli bir şey. Neden önemli bir şey? Bu iyi bir işbirliği kapısı açıyor size. Karşılıklı güven duygusu sizi daha üretken kılıyor. Benim Mariinsky'deki ilk konserim Verdi Requiem eseriydi. Çok büyük bir eser. Bir şefin debüsü, ilk konseri için. Konser çok başarılı geçti. Sadece tabii Gergiev için değil, St. Petersburg'un çok sadık bir dinleyicisi var. Orada 3 tane konser salonunda her gün 7-8 tane büyük konser yapılıyor. Bunların işte 2-3 tanesi grand opera oluyor. Büyük baleler yapılıyor. Aynı anda bu konser salonlarında ve biletleri tamamen tükeniyor bu konserlerin. Yani bir sezon içinde 1500'den fazla konser yapan bir sanat kurumundan bahsediyoruz. Ve bu sanat kurumunu destekleyen bu kadar sadık bir dinleyici kitlesinden bahsediyoruz. Benim Verdi Requiem konserinin başarısı dinleyiciye çok hızlı bir şekilde yansıdı ve dinleyici buna çok hızlı tepki verdi. Ve bir sonraki konseri

Onlar Maninski'den talep ettiler. Ne zaman tekrar izleyebileceğiz? Bu bir sonraki konseri. Bir sonraki konseri derken şimdi önümüzdeki haftalarda işte 25. konserimi yapmak için tekrar St. Petersburg'a gideceğim. Dolayısıyla bu bir süreklilik gerektiren bir ilişki. Anlatabiliyor muyum? Bu tip bağlar sadece şeflik, sahnede yaptığınız teknik başarıyla olan işler değildir. Bunlar dediğim gibi bir gönül bağı var burada. Dinleyiciyle kurulan bir gönül bağı var. Dinleyicinin bir talebi var. Benim onların talebine karşılık

olabilmek. Dinleyicinin isteklerine, repertuar sorusuna, talebine cevap verebilmek. Bir sanat kurumu olarak ve bir sanatçı olarak. Bunlar önemli noktalar. Yoksa konuk şefler gelip geçicidir. Gelirler, dinleyiciyi çoğunlukla tanımazlar. Orkestrayı da çok iyi derinlemesine tanımazlar. Bu neye yol açar? Orkestrayla çok sıkı ve disiplin gerektiren bir çalışmanın içine bazen girmekten uzak dururlar. Bunun olmaması gerekiyor. Bunun olmaması

0: projeler hazırlıyoruz. Türkiye ile birlikte neler yapabiliriz? Türkiye'deki orkestralarla birlikte neler yapabiliriz? Ortak üretebileceğimiz fikirler neler olabilir? Bunlara da çalışıyoruz ki ben bunun bizlere çok faydalı olacağını düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ederiz. Müzik sanatının sadece teknik değil, insani boyutuna da değindiğiniz için ayrıca teşekkür ederim.
2: Sevgili maestro, her çarşamba günü bu mikrofonlardasınız. Saat 13 ile 14 arasında saygıdeğer Vefa Çiftçioğlu ile birlikte Büyük Senfoniler programında TRT Radyo 3 dinleyicileri karşısındasınız. İlgi gören bu program hakkında fikir nasıl doğdu, işleyiş hakkında neler anlatmak istersiniz?
0: Evet, ben radyoyu çok sevdim. TRT Radyo 3'ü zaten hani bizim için çok önemlidir. TRT Radyo 3 herkes için. Bir hatıralarımız, her şeyimiz TRT Radyo 3'tedir. Konservatuarlar için TRT Radyo 3 çok önemlidir. Ve ben ilk defa, ilk radyo tecrübem oldu. Ama dediğim gibi radyoyu çok sevdim. Çok iyi, güzel bir enerjisi var radyonun. Programda şöyle, Vefa Bey'in fikriydi. O tabii ki çok tecrübeli bir radyocu, biliyorsunuz. İlk bana bu teklifle geldiğinde açıkçası soru işaretleri vardı aklımda, ama kendisine de çok güvendiğim için iyi bir iş çıkacağından hiç şüphem yoktu. Ancak ben ne kadar bunu takip edebilirim, ne kadar sadık kalabilirim takvimimize, bu endişelerim vardı. Ama hiç endişeye gerek yokmuş. Tam Vefa Bey'in tasarladığı gibi bu programda başladıktan sonra ben programı, her bir programı daha çok severek yapmaya başladım. Bunun sebebi şu: sadece programı sevmekten ziyade istiyoruz ki bir senfoni konseri izleyen dinleyici dinlediği eserin içine daha fazla girebilsin. O esere daha fazla dokunabilsin. O eseri daha iyi anlayabilsin. Senfonik repertuarlar kolay repertuarlar değildir. Dinleyici için de değildir. Hele şu anda yaşadığımız çağda her şeyin bu kadar hızlandığı ve üretilen işlerin bu kadar hafiflediği diyeyim, bir dönemde senfoni anlatmaya çalışıyoruz. Büyük senfoniler programında da. Bu benim için önemli bir şey, dinleyiciye bunu anlatmak. Çünkü şundan eminim ki en ufak detaylar bile senfoniye dair bu müziğe insanları hayran bırakacak. Hayran bırakmakla kalmayacak, bu müziğin içine çekecek, konser salonlarının içine çekecek. Konser salonlarının içine çekmekle de kalmayacak, bu müziğe dokunan insanı değiştirecek. Bu müziği dinleyen insan daha fazla düşünecek, daha farklı birisi olacak. Bunun için çünkü çaba sarf etmesi gerekecek. Bu kolay bir şey değil, kolay lokma değil, ama bu yendikten sonra daha güzel, daha lezzetli bir şey düşünemiyorum. Dolayısıyla bunu yapmaya çalışıyoruz. Senfonileri anlatmak istiyoruz. Konser salonlarında insanların dinledikleri eserleri daha bilinçli dinlemesini istiyoruz. Dediğim gibi bu çok keyifli bir şey. Bir senfoni büyük bir hikaye taşıyor arkasında. İnsanlara bunu sadece konser salonunda icra ederek değil, aynı zamanda biraz da anlatmak gerekiyor. Eserlerin arka planlarını, yazılış amaçlarını, dönemleri, dönemin sosyo-kültürel durumunu, bunların hepsini anlatmak gerekiyor ki eser tam anlamıyla anlaşılabilsin, dokunulabilsin, kişiye ulaşabilsin.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Kısa bir bilgi eklemesi. Online müzik dinleme platformlarının verilerine göre de artık popüler şarkıların süreleri, ortalama süreleri 3 dakikanın altına düşmüş durumda. Böyle bir çağda böyle bir işi yapmanız da çok değerli. Cidden
0: Evet.
1: çok teşekkür ediyoruz.
3: Saygıdeğer Radyo 3 dinleyicileri, programımızı özel bir kayıtla sürdürüyoruz. Yine 200. yıl özel konseri olan 3 Ekim 2025 tarihli konserden Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Cemican Deli Orman yorumuyla Ferit Tüzün'ün Çayda Çıra başlıklı bale süitinin yine Çayda Çıra başlıklı 3. bölümünü seslendiriyor.

0: Ferit Tüzün'ün Çayda Çıra başlıklı Bali Suite'inin 3. bölümünü Cemi Can Deli Orman yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın 3 Ekim 2025 tarihli konserinin kaydında dinledik.
1: Saygıdeğer dinleyenler, şimdi sizlere Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası solistlerinden çok özel bir sanatçının yaşam yolculuğuna davet ediyoruz. Devlet sanatçımız Ayşegül Sarıca'nın hayatına birlikte göz atalım. Ayşegül Sarıca 1935 yılında İstanbul'un Moda semtinde dünyaya geldi. Anne tarafından Sadrazam Ahmet İzzet Furgaç'ın, baba tarafından ise Arif Paşa'nın torunuydu. Sarıca ailesi Eğriboz Adası'ndan İstanbul'a göç etmiş asker kökenli bir ailedir ve modaya yerleşen ilk Türk ailelerden biri olarak biliniyor. Ayşegül Sarıca çocukluğunu Moda'daki Sarıca Arif Paşa Konağı'nda geçirdi. Küçük yaşlardan itibaren iyi bir eğitim aldı ve Almanca ile İngilizce öğrendi. Ayşegül Sarıca, piyano eğitimine ünlü piyanist Ferdi Stadtzer ile başladı. 3 yıl boyunca özel ders aldıktan sonra İstanbul Belediye Konservatuarı'nda 5 yıl daha yine Ferdi Stadtzer ile çalıştı.
2: Müzik yeteneği çok küçük yaşlarda fark edilen Sarıca, ilk solo konserini henüz 9 yaşındayken Kadıköy Halk Evi'nde verdi. Bu konser onun sanat hayatının başlangıcıydı. Okulu bitirdikten sonra ailesiyle birlikte Paris'e giden Sarıca, 1951 yılında Paris Devlet Konservatuarı'nın sınavını kazandı. Burada Lucette Dicav'dan piyano ve Pierre Pasquier'den oda müziği eğitimi aldı. 1953 yılında piyano bölümünden, 1954 yılındaysa oda müziği bölümünden birincilik derecesiyle mezun oldu. Aynı yıl ünlü piyanist ve eğitimcisi Marguerite Lon'un müzik akademisinde ileri solistlik çalışmalarına başladı. Genç yaşta uluslararası yarışmalarda önemli başarılar elde eden Sarıca, 1955 yılında Uluslararası Münih Piyano Yarışması'nda jüri özel ödülü kazandı. Daha sonra Marguerite Lon, Jacques Thibaud Uluslararası Yarışması'nda çeşitli ödüller alarak uluslararası alanda adını duyurdu.
0: Sanat yaşamı boyunca Sarıca, dünyanın birçok ülkesinde konserler vermiştir. Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Almanya, Avusturya, Belçika, Sovyetler Birliği, Macaristan, Çekoslovakya, İsveç, Norveç, Finlandiya ve Avustralya gibi ülkelerde sahneye çıkmıştır. Ayrıca Karel Ancel, Pierre Dervaux, Anatole Fistulari, Louis Fresi, Gotthold Lessing ve Heinz Wahlberg gibi dünyaca ünlü orkestra şefleriyle konserler vermiştir. Sanatçı 1968 yılından itibaren Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın solistlerinden biri olmuştur. Başarılı sanat yaşamı sayesinde 1971 yılında Türkiye Cumhuriyeti tarafından Devlet Sanatçısı unvanına layık görülmüştür. 1974 yılında ise Fransa Kültür Bakanlığı tarafından verilen Sanat ve Edebiyat Nişanı ile onurlandırılmıştır. Ayşegül Sarıca'nın repertuarı Johann Sebastian Bach'tan başlayarak 20. yüzyıl başına kadar uzanan geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır ve özellikle romantik dönem eserlerini yorumlamasıyla tanınmıştır.
1: Sanatçı Christian Ferrat, André Navarra, Heinrich Schiff ve Alexander Rudin gibi önemli virtüözlerle birlikte restaller vermiştir. Ayrıca birçok önemli eser kaydetmiştir. Bunlar arasında Wolfgang Amadeus Mozart'ın 15 ve 23 numaralı piyano konçertoları, Ludwig van Beethoven'ın 3 ve 4 numaralı piyano konçertoları, Robert Schumann'ın La minör piyano konçertosu ile Franz Schubert ve Sergei Rachmaninoff'un eserleri yer almaktadır. Sarıca ayrıca bazı önemli eserlerin Türkiye'de ilk seslendirmelerini gerçekleştirmiştir. Erno Dohnányi'nin Bir Çocuk Şarkısı Üzerine Çeşitlemeler adlı eseri, Sergei Rachmaninoff'un 4. Piyano Konçertosu ve Antonin Dvorak'ın Sol Minör Piyano Konçertosu bunlardan bazılarıdır. Ayrıca Türk besteciler Çetin Işıközlü ve Ali Darmar'ın eserlerinde ilk kez seslendiren sanatçılardan biri olmuştur.
2: Sanat yaşamının yanında eğitimci yönüyle de tanınan Sarıca, 1991-2000 yılları arasında Bilkent Üniversitesi'nde ders verdi. 1999 yılından itibaren ise İstanbul Teknik Üniversitesi Müzik İleri Araştırmaları Merkezi'nde öğrenciler yetiştirdi. Başarılı sanat hayatı boyunca birçok ödül alan Ayşegül Sarıca, 2006 yılında İstanbul Kültür Sanat Vakfı Onur Ödülü'ne, 2018 yılında ise Sevda Cenap Ant Müzik Vakfı Onur Ödülü Altın Madalyası'na layık görüldü. Sanatçının yaşamı Serhan Yedik tarafından yazılan Piyano Çalmak Güzelliklerde Yaşamaktır adlı kitapta anlatıldı. Türk piyano sanatının önemli isimlerinden biri olan Ayşegül Sarıca, uzun ve başarılı bir sanat yaşamının ardından 10 Mart 2023 tarihinde İstanbul'da aramızdan ayrıldı. Türk müziğine ve klasik müzik dünyasına yaptığı katkılar sayesinde adı sanat tarihinde önemli bir yere sahip olan piyanist Ayşegül Sarıca'yı rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhu şad olsun.
1: Sevgili maestro, siz Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın eski solist sanatçılarından piyanist Ayşegül Sarıca hakkında dinleyicilerimize neler söylemek istersiniz?
3: Ben de buradan sizler aracılığıyla tüm orkestra adına, tüm CSO adına kendisini özlemle hatırlamak istiyorum. Bizler için çok çok çok önemli isimlerden bir tanesiydi. Bu bahsettiğimiz isimler yıldız isimler. Ayşegül Hanım bu yıldızların en parlak olanlarından bir tanesiydi. O adeta kalbimizin bir parçası kopmuş gibi onları kaybetmek. Ben maalesef çok üzgünüm ki kendisiyle hiç konser yapamadım. Bu bir üzüntüdür benim için. Çok isterdim çünkü dediğiniz gibi Mozart ve Beethoven yorumlarını özellikle benim de çok beğendiğim kayıtlardır. Ayşegül Hanım dediğim gibi çok önemli bir yıldızdı. Çok nadir gelir bu yetenekler dünya üzerinde. Bu tip isimler çok nadir parlayabilirler ve parladıkları zaman büyük bir ışık saçarlar etraflarına. Ayşegül Hanım da bu isimlerden bir tanesiydi. JSO ailesinin ayrılmaz bir parçası. JSO kalbinin, içinin tam orta yerinde duran isimlerden bir tanesi Ayşegül Hanım. Dolayısıyla onu hatırlamak, yani onu hiç kaybetmemişiz gibi, kaybetmemişçesine üretmeye devam etmek, konser yapmak. Bu sezonda ustalara saygı başlığı altında Ayşegül Hanım'ı mutlaka bu Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası hatırlayacak. Ama dediğim gibi bizler için büyük ilham kaynağı olan bu isimler, bizler için büyük gurur kaynağı bu isimlerin mirasını, hatırasını taşıyabiliyor olmak. Umarım bu hatıraya, bu mirasa layık işler yapıyoruzdur. Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Bu onların motivasyonuyla bu işleri daha ileriye götürmek istiyoruz. Daha kaliteli iş yapmak istiyoruz. Daha kaliteli müzik üretmek istiyoruz. Daha iyi müzik üret, daha çok kişiye ulaşmak istiyoruz. Bu motivasyonun arkasında, bu sorumluluğun arkasında Ayşegül Hanım gibi birçok büyük yıldız ismin bizde yaratmış olduğu o motivasyon var. Dediğim gibi onların hatırası bizler için çok kıymetli. En değerli motivasyon kaynaklarımızdan bir tanesi. Özetle ben de tüm orkestra adına kendisini, bu büyük yıldızı, bu büyük değeri buradan özlemle hatırlamak istiyorum.
0: Değerli dinleyenler, kıymetli sanatçımız Ayşegül Sarıca'nın 21 Mart 1998 tarihinde Antonio Piroli yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde seslendirdiği Edvard Grieg'in Opus 16 La Minor Ton'daki piyano konçertosunu dinleyelim.

0: Edvard Grieg'in Opus 16 La minör tondaki piyano konçertosunu 21 Mart 1998 tarihli konserin kaydında Antonio Piroli yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde Ayşegül Sarıcan'ın piyanosundan dinledik.
1: Değerli sanatseverler, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın kıymetli emektar sanatçılarının hatıralarını kayıt altına almak, orkestranın tarihini kapsamlı belge ve bilgilerle ortaya koymak üzere bir kampanya başlatıldı. Sizlere bu önemli kampanyadan bahsetmek istiyoruz. CSO'ya tarihini getir.
2: Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, iki asırlık köklü geçmişiyle 200. kuruluş yılında büyük bir gurur ve heyecan yaşıyor. Bu anlamlı yılda yalnızca kurumsal arşivlerimizle değil, sizlerin tanıklıklarıyla da bu eşsiz tarih yolculuğunu daha da zenginleştirmeyi arzu ediyoruz.
0: Bu kapsamda sizleri Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'na dair bireysel arşivlerinizde yer alan fotoğraflar, videolar, ses kayıtları, konser programları, imzalı belgeler ve özel anı değeri taşıyan her türlü dokümanı Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile paylaşmaya davet ediyoruz. Katkılarınız orkestranın 200 yıllık sanat yolculuğunu gelecek kuşaklara aktarırken Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nı sizlerin gözünden yansıtacak ve arşivine büyük bir değer katacaktır.
1: 2026 yılı boyunca devam edecek bu özel arşiv projesine vereceğiniz destekler için şimdiden teşekkür ederiz. Ayrıntılı bilgi ve iletişim için Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası arşiv görevlilerine 0312 470 40 20 numaralı telefondan ya da cso.tarihinigetir@gmail.com elektronik posta adresinden ulaşabilirsiniz.
0: İletişim bilgilerini tekrar ediyorum. 0312 470 40 20 ve cso.tarihinigetir@gmail.com. Şu ana kadar kişisel arşivlerinden orkestraya dair pek çok önemli bilgiler aktaran Sayın Koral Çalgan, Sayın Hakan Şensoy, Sayın Murat Berk, Sayın Ayşe Ediz ve Sayın Ezgi Savaşçı'nın şahsında Oktay Dalaysel'in ailesine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.
1: Saygıdeğer dinleyenler, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 200. Yıl adlı özel programımızın sonuna geldik. Bugün program konuğumuz Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Şefi Cemi Can Dilorman idi. Maestro, programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Umarım sizin için de keyifli bir program olmuştur.
3: Ben de sizlere teşekkür ediyorum. Bunlar tarihi yayınlar. Güzel bir kayıt olarak CSO tarihine geçecektir.
1: Umarız öyle olur. Tekrar teşekkür ediyoruz.
2: E-posta adresimiz cso200@trt.net.tr.
0: Instagram hesabımız cso200yıl.
1: Programın oluşmasında büyük katkıları bulunan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Müdürlüğü'ne, önceki ve şimdiki müdür ve yönetim kurulu üyelerine, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nden koordinatör Fulya Yıldırağ, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Ses Kayıt Teknisyeni Bülent Yanıkoğlu ve TRT Ankara Radyosu Arşiv Şefi Ali Gülez'e sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.
2: Ses Kayıt Masası'nda bizlere bugün Semahat Şallı destek verdi.
0: Ben Murat Haliloğlu.
2: Ben Nuray Sadeçolak.
1: Ve ben Gonca Gülişler. Program danışmanımız

0: müzikolog Doktor Ersin Antep ve program asistanımız müzik bilimi öğrencisi Doruk Mert Serin ile birlikte hepinizi sevgiyle selamlıyoruz.
1: Yeniden buluşuncaya dek hoşça kalın.
2: Esen kalın.
3: Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 200. yıl.

0: Saat 22.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar, ben Meltem Ersan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin güvenilir enerji tedarikinde vazgeçilmez olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde Türkiye'yi bu alanda en güçlü ülke olarak tanımladı. Erdoğan, savunma sanayinde olduğu gibi enerjide de tam bağımsızlık ülkemizin kızıl elmasıdır, dedi. Türkiye'nin uluslararası dijital platformu Tabi'nin yeni orijinal dizisi Şule Senin Hikayenin özel gösterimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı'nın ev sahipliğinde yapılan gösterim yoğun ilgi gördü. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin verilen mutlak butlak kararının ardından genel başkanlık görevine iadesi kararlaştırılan Kemal Kılıçdaroğlu'na mahkeme kararı çalışma ofisindeyken tebliğ edildi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk icraatında görevden almalarla başladığı, Özgür Özel'e yakın olduğu değerlendirilen 3 parti avukatını azlettiği ifade edildi. Ayrıca Kılıçdaroğlu kendi sosyal medya hesaplarının da unvan güncellemesi yaptı. Unvanına yeniden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı yazdı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez,

Kılıçdaroğlu'nun görevinin resmen başladığını belirterek, Kılıçdaroğlu uygun zamanda CHP Genel Merkezi'ne gidecek dedi. Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in telefonda görüştüğünü belirten Atakan Sönmez, Kılıçdaroğlu en uygun zamanda partiyi kurultaya götürme niyetini iletti dedi. CHP Genel Merkezi'ndeki hareketlilik sürüyor. Mutlak butlan kararı verilmesinin ardından dün partisinin Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayan, çağıran Özgür Özel bugün de CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları ile bir araya geldi. Genel Merkez'deki toplantıların yarın devam edeceği belirtildi. CHP'de mahkemenin mutlak butlan kararına yönelik hukuki itiraz süreci başlatıldı. Bu kapsamda Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi verilen tedbir kararına yönelik itirazı reddetti. YSK'ya başvuru yapan CHP'nin itirazı reddedildi. YSK Başkanı Serdar Mut da YSK'nın oy birliğiyle CHP'nin itirazını reddettiğini açıkladı. Ayrıca İstinaf Mahkemesi'nin kararına karşı itiraz sürecinin işletildiği belirtildi. Finansal İstikrar Komitesi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in başkanlığında Ankara'da toplandı. Toplantıda yurt içi ve dışındaki gelişmelerin finansal piyasalara muhtemel etkileriyle alınabilecek önlemler ayrıntılı bir şekilde ele alındı. Finansal İstikrar Komitesi toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada Türkiye ekonomisinin şoklara karşı önemli ölçüde direnç olduğu değerlendirilmiştir denildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2 yıl önce kurulan finansal okur yazarlık platformunun 45 milyonu aşan ziyaretçi sayısına ulaştığını söyledi. Hedefimiz finansal bilinci yüksek, tasarruf yönü güçlü ve yatırım kültürü gelişmiş bireylerden oluşan bir toplum dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 1 Nisan'da hizmete sokulan 5. nesil mobil iletişim teknolojisi 5G ile ilgili son verileri paylaştı. 40 günlük sürede 5G abone sayısının yaklaşık 34 milyona ulaştığını açıkladı. 1 Ocak 2025'te Bolu Kartalkaya'da 34'ü çocuk 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangını davasında İstinaf Mahkemesi kararını açıkladı. Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği karar aynen onandı. Washington-Tahran hattında Hürmüz krizi devam ediyor. İran Boğaz'daki gemi geçişlerinden ücret almaya hazırlanıyor. ABD ise Hürmüz'de herhangi bir geçiş ücretini kabul etmeyeceğini vurguluyor. Boğaz'dan gemi geçişleri sürüyor. Son bir günde Hürmüz'den 35 gemi geçti. Ukrayna, Rusya'nın kontrolündeki Luhansk bölgesindeki bir öğrenci yurduna saldırı düzenledi. İHA saldırısı sonucu 6 kişi öldü, 39 kişi yaralandı, 15 kişinin kayıp olduğu bildirildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin saldırıyı terör eylemi olarak nitelendirdi. Haberleri dinlediniz.

0: Ses Tiryakisi.
1: Ses Tiryakisi'ne hoş geldiniz. Bu akşamki yayınımıza Limp grubuyla başlıyoruz. Yunan müzisyen Giannis Koutsos'un projesi olan grubun atmosferik alternatif rock, shoegaze ve progressive rock arasında gezinen yorumu dikkat çekiyor. Limp'in ikinci albümü Heard'den iki şarkı dinleyeceğiz bu akşam. Onlardan ilki Crumbling Fate'le TRT İzmir Radyosu, Radyo 3 mikrofonlarından sizlere ulaşan programımız başlıyor.

Ses tiryakisinde her zaman olduğu gibi klasiklerin yanı sıra yeni albümleri de sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Wolverine grubunun uzun süren sessizliğinin ardından yayınladığı Anomalies, duygusal yoğunluğu, etkileyici düzenlemeleri ve şarkı sözleriyle daha olgun bir çalışma. Wolverine'in yepyeni şarkısı Scarlet Tide radyonuza geliyor.

sırada Tellergy var. Multi-enstrümantalist ve besteci Robert McClung'ın projesi olan Tellergy, senfonik progressive rock ve metal türünde hikaye anlatımı ve konsept albümlere odaklanan özelliğiyle öne çıkıyor. Gruptan dinleyeceğimiz Rumours şarkısıyla Radyo 3'te yayınımız sürüyor.

Yayınımız Yeni Sea grubuyla devam ediyor. 2024'te yayınladıkları Home albümleri, Boards of Canada topluluğu benzeri akıcı down tempo ve elektronik dokunuşlarla post-rock türünü bir araya getiriyor. Yeni Sea'den seçtiğimiz akıcı bir enstrümantal şarkı Forgotten radyonuza geliyor.

Symphonic Progressive Metal devi Symphony X ile devam ediyoruz. Bu yılın sonlarında yeni albümlerini yayınlayacak olan grubun 2011 tarihli Iconoclast'tan seçtiğimiz epik şarkıları When All Is Lost'la Radyo 3'te Ses Tiryakisi devam ediyor.

Gitarist Marty Friedman'la devam ediyoruz. 1990 yılında yayınlanan Dragon's Kiss albümünden seçtiğimiz, sanatçının kendine has stilini en iyi yansıttığı şarkılarından biri Jewel radyonuza geliyor.

Ses tiryakisinin sonuna geldik. Veda etmeden önce Peter Green'den dinleyeceğimiz keyifli bir blues şarkı Time For Me To Go radyonuzda olacak. TRT İzmir Radyosu, Radyo 3 mikrofonlarından sizlere ulaşan programımızda haftaya buluşmak dileğiyle hoşça kalın.

Mutlu geceler. TRT Radyo 3'te Mavi Nota ile yeniden birlikteyiz. Programımızın ilk bölümünde Flying Horse Big Band'in Unbridled the Flying Horse Big Band Meets George Garzon albümünden 5 parça yer alacak. Saksafoncu Jeff Rupert liderliğindeki grupta saksafonlarda Jeff Rupert, Paul Van Wormer, Leon Edge, Edmund Johnson, Fortunato Occhino ve Colin Urbina, piyanoda Richard Drexler, basta Carlos Barreto, davulda Clarence Penn ve ayrıca misafir müzisyen olarak tenor saksafonda George Garzon yer alıyor. Albümden şimdi ilk olarak John Coltrane'in Giant Steps adlı bestesini dinleyelim.

Flying Horse Big Band'in Unbridled The Flying Horse Big Band Meets George Garzon albümünden şimdi Jeff Rupert'ın iki bestesini ard arda dinleyeceğiz. Pharaoh's Daughter ve Chasing Tail.

Flying Horse Big Band'in Unbridled the Flying Horse Big Band Meets George Garzon albümünü dinlemeyi yine Jeff Rupert'ın bir bestesiyle sürdürüyoruz. It Gets Better.

Flying Horse Big Band'in Unbridled the Flying Horse Big Band Meets George Garzon albümünden dinleyeceğimiz son parça bir Lalo Schifrin bestesi olan Reflections.

TRT Radyo İşte Mavi Nota devam ediyor. Programımızın ikinci bölümünde Alman piyanist Florian Ross'un Batı Alman Radyo Orkestrası ile kaydettiği Plains and Drovers albümünden de 4 parça yer alacak. Batı Alman Radyo Orkestrası dışında albümde piyanoda Billy Test, basta Andrew Robb ve Klaus Fischer, davulda da Hans Decker yer alıyor. Besteler de Florian Ross'a ait. İlk dinleyeceğimiz parça Catania adını taşıyor.

Alman piyanist Florian Ross'un Batı Alman Radyo Orkestrası ile kaydettiği Plains and Drovers albümünden ikinci olarak El Duan adlı parçayı dinleyelim.

Alman piyanist Florian Ross'un Batı Alman Radyo Orkestrası ile kaydettiği Plans and Drawers albümünden şimdi de Clapham Junction adlı parçayı dinliyoruz.

Alman piyanist Florian Rost'un Batı Alman Radyo Orkestrası ile kaydettiği Plains and Drovers albümünden son olarak Think Out Loud adlı parçayı dinleyeceğiz.

0: Değerli müzikseverler, bu haftaki programımız da böylece sona erdi. Hepinize iyi geceler diliyorum. Hoşça kalın.
1: Mavi Nota. Hazırlayan ve sunan Cengiz Işılay.

0: programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi ile birlikte
1: pazar günleri 18-19 arası
0: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

0: Bayram yolda da güzelleşir.
1: Bir yol verme hareketi, bir tebessüm, trafikte gösterilen küçük bir anlayış.
0: Yolculuğunuzu sadece kurallarla değil, biraz daha sevgiyle süsleyin.

0: Radyo 3.
1: Gece ve müzik. Programı hazırlayan Erkan Gökçeli.

Caz Fora. Cazın her yönüne geçişler hazırlayan Caz Fora, TRT Radyo 3'te Perşembe günleri saat 19'da sizlerle.

Levent Öket'le Caz Fora, cazın tüm yönlerine yol alıyor. Caz Fora ile Caz, TRT Radyo 3'te.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını başlıyor. Avrupa'da birçok ülkede aynı anda yayınlanan Euro Radio Notturno programlar zinciriyle saat 7'ye kadar birlikte olacağız. Barok dönem bestecisi František Jiránek'in Sol Minör Fagot Konçertosunu ve Ester Magi'nin Koro ve Orkestra için 1981 tarihli Tule Tuba başlıklı baladını dinleyebileceğiniz programımızın ilk bölümüne romantik dönemin en önemli isimlerinden Edvard Grieg ile başlıyoruz. Bestecinin Bakır Nefesli Çalgılar Beşlisi için süitini Alan Seville düzenlemesiyle Brass Consort Köln grubu seslendiriyor.

Edvard Grieg'e ait Bakır Nefesli Çalgılar Beşlisi Suite'ini Alan Seville düzenlemesiyle Brass Consort Köln grubundan dinlediniz. Joseph Haydn'ın kardeşi Michael Haydn'a ait bir kantat var sırada. Wolfgang Brunner yönetimindeki Salzburger Hofmusik topluluğu seslendiriyor.

Salzburger Hofmusik topluluğu Mihail Haydn'a ait bir kantat seslendirdi. J. Kaprold'un pandemi sürecindeki izolasyonun getirdiği yeni günlük rutinleri konu alan 24 saatlik nakarat, Şafağa Kadar 172 Gün adlı eseriyle devam ediyoruz.

Jacob Rold'un pandemi sürecini konu alan 24 saatlik nakarat, Şafağa Kadar 172 Gün adlı eserini BBC İskoçya Senfoni Orkestrası seslendirdi. Barok dönem bestecisi František Jiránek'in sol minör fagot konçertosu var sırada. Solist Sergio Azzolini.

František Jiránek'in sol minör fagot konçertosunu solist Sergio Azzolini ve Collegium Marianum topluluğundan dinlediniz. Eserlerinde Estonya halk müziği temalarını kullanan Ester Magi'nin koro ve orkestra için Tuule Tuuba başlıklı baladıyla devam ediyoruz.

Esther McGee'nin 1981 tarihli Tu Le Tuba başlıklı baladını Tallinn Üniversitesi Akademik Erkekler Korosu ve Estonya Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinledik. İngiliz besteci Susan Spain Duncan, 1929 yılında kaleme aldığı Stonehenge başlıklı senfonik şiiri var sırada.

Susan Spain Duncan, 1929 tarihli Stonehenge başlıklı senfonik şiirini BBC Konser Orkestrası seslendirdi. Schubert'in yayla çalınan gitar olarak tarif edilebilecek bir 18. yüzyıl çalgısı olan arpeggione için kaleme aldığı La Minör Sonat'la devam ediyoruz.

Schubert'in bir 18. yüzyıl çalgısı olan arpeggione için La minör sonatını, viola'da Liz Berthu ve piyano'da François Pinel'den dinledik. Programımızın bu bölümü Johann Helmich Roman'ın 1744 yılında İsveç Kraliyet Düğünü için kaleme aldığı eserlerden seçkilerle sona eriyor.

Barok müzik icrası üzerine çalışan Concerto Köln topluluğu, Johann Hermich Roman'ın İsveç Kraliyet Düğünü için bestelediği 1744 tarihli eserler dizisinden örnekler seslendirdi. Euroradio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor ve programımızın bu bölümü 1946 yılında kurulan Almanya Berlin Senfoni Orkestrası'nın 17 Mayıs 2025 tarihli konser kaydından sunacağımız seçkilerle başlıyor. Ryan Bancroft yönetiminde sahne alan topluluğun solisti, Samuel Barber'ın keman konçertosunu seslendirmek üzere davet edilen 1996 doğumlu Amerikalı kemancı Randall Goosby. Konser programından ilk olarak Amerikalı besteci Gabriella Smith'in 2014 yılında orkestra için kaleme aldığı Takla Kuşu'nun İzi başlıklı kompozisyonunu dinliyoruz.